0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

21 Mayıs 2026 günlerden Perşembe bugün. Haftanın dördüncü gününde, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de en iyi müziği sizlerle buluşturabilmek adına bendeniz Sümerkan Söğütlü mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. Yurt genelinde yağışlı havanın etkili olduğu günleri geride bırakmaya devam ederken keyifli şarkılar, enerjileri her zaman zirvede tutan şarkılar festivalde sizlerle olmaya devam ediyor efendim. Onlara güzel bir örnek daha bırakarak sürdürelim yayınımızı. Sonrasında yeniden burada olacağız. Thank you.

bugün bir restorana oturduğumuzda elimizdeki menüye göz gezdirmek o kadar doğal geliyor ki bunun aslında oldukça yeni bir alışkanlık olduğunu unutuyoruz efendim. İnsanlık binlerce yıldır dışarıda yemek yiyor olsa da seçim yapabildiğimiz menüler modern anlamda çok eski değiller. İlk menüler taş tabletlere kazındı, saray şölenlerinde kullanıldı ve Fransız devrimiyle de halka yayıldı ve zamanla da bir statü göstergesine dönüştü. Peki efendim bu menülerin tarihi nedir? Geleceğiz detaylı, ayrı ayrılmayın.

Evet. Hanımlar beyler, restorandaki menülerin tarihinden bahsediyorduk sizlere. Tarihte bilinen en eski menü, benzeri kayıt milattan önce 879 yılına uzanıyormuş. Asur kralının büyük sarayının açılışı için devasa bir şölen düzenliyor ve bu şölenin detaylarını taş bir stel üzerine kazıtıyor. Listede koyun eti, öküz, meyveler, bal ve şarap gibi servis edilen yiyecekler de yer alıyor. Yani modern anlamda seçim yapılabilen bir restoran menüsü değildi ama tarihin ilk kayıtlı yemek listelerinden birisi olarak kabul ediliyor. Bu dönemlerde yemek listeleri daha çok güç gösterici amacı taşıyordu. Krallar düzenledikleri şölenlerin ihtişamını kayıt altına alarak siyasi ve sosyal güçlerini sergiliyorlardı.

Hanımlar beyler, Güne dair en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Yurt genelinde yağış var dedik. 21 Mayıs 2020 6 günlerden de Perşembe bugün. Haftanın 4. gününde en sevdiğiniz şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden burada olacağız.

30'lu yaşlarla birlikte vücutta birçok değişim yavaş yavaş hissedilmeye başlıyor. Bunlardan biri de kas kütlesindeki azalma. Uzmanlar özellikle 35 yaş sonrasında kas kaybının doğal olarak başladığını ancak günlük alışkanlıkların bu süreci ciddi şekilde hızlandırabileceğini belirtiyor ve yaşla birlikte değişen hormon seviyeleri de kas kütlesinin azalmasında etkili olabiliyormuş. Üstelik kas kaybı yalnızca fiziksel görünümü değil, enerji seviyesini, metabolizma hızını, duruşu ve genel yaşam kalitesini de etkileyebiliyor. Gün içinde efendim fark edilmeden yapılan bazı alışkanlıklarsa kasların zamanla güçsüzleşmesine neden oluyor. Neler onlar, detayları paylaşacağız, ayrılmayın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: sadece sev beni.
1: 35 yaşından sonra kas kaybını hızlandıran günlük alışkanlıklar dedik. Onların başında tabii ki sizden bahsediyorum. Evet efendim. Uzun süre masa başında oturanlar. Günün büyük bölümünü hareketsiz geçirmek ve fiziksel aktiviteyi ihmal etmek kasların kullanılmamasına yol açıyor ve kaslar çalışmadığında zamanla güç kaybetmeye başlıyor. Özellikle bacak, kalça ve sırt kasları hareketsizlikten en hızlı etkilenen bölgeler arasında yer alıyormuş.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 95 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinleyenlere selamlar bir kez daha. 35 yaşından sonra kas kaybını hızlandıran durumlardan bahsediyorduk değerli dinleyenler. Onlardan birisi de sürekli düşük kalorili diyetler yapmak olarak gösterilmiş. Hızlı kilo verme amacıyla uygulanan sert diyetler kas kaybının en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor ve vücut yeterli enerji alamadığında yalnızca yağ değil kas dokusunu da kullanmaya başlayabiliyor. O yüzden dikkat diyelim.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha. Efendim 35'imizden sonra bunlara dikkat dedik. Özellikle kas kaybını hızlandırıyormuş. Yetersiz uyumak, uyku sırasında vücut kendini yeniliyor ve kas dokuları onarılıyor. Bu yüzden uykuya dikkat, fazla stres altında yaşamıyoruz. Su tüketimine dikkat, ayrıca sadece kardiyo değil, direnç egzersizleri de büyük önem taşıyor kasların korunmasında. Bunları da sürdürmekte fayda var.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
5: Aşk yeniden Akdeniz.
6: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: N-Drive, Nikolaus Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
7: şehvetinden. Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri: Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres: İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
8: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Εμπορίακη εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: arabasına binersem onun türküsünü çağırıyorum. Konuşanı koca dağınızdan.
1: Aga ne gün aga ne gün.
0: Gürkan desin oğlu ben.
2: Arabayı nereden alacağız? Nerede yıkatacağız? Kime yaptıracağız diye düşün. Gürkan'a sor. Tatile nereye gideceğiz? Yemeğe nerede yiyeceğiz? Üstümüze ne giyeceğiz diye dertlenme. Gürkan'a sor. Gacır gucur yaptırmayan yataklar, ince belli şişman bardaklar, mucuk mucuk yaptıran sucuklar, takma dişlere özel yemekler, uzuna kısa rengarenk eletler, beline boyalar kaynamaya oyalar. Hepsinin konuşulduğu program, Gürkan Nesinoğlu ile Radyoterapi. Radyoterapi.

14 derece sıcaklık. Bahar geleceğine kış geliyor. Bahar yaşayacağımızda kışı yaşıyoruz. Vallahi billahi yine kaloriferler yanıyor. Yok böyle bir şey bugün. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 21'i, 21 Mayıs. Ve birkaç gün daha böyle devam edecek. Önümüzdeki haftadan itibaren, bayramdan itibaren havalar ısınmaya başlayacak. Meteorolojinin bildirdiğine göre. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Havalar nasıl olursa olsun, bizim havamız iyi olsun sevgili dostlarım. Artık güneş görelim diyelim. Güzel bir perşembe günü olsun. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Halil Belginesin, Nermin Beyhan ablam, Tayfun Gülcan, Cengiz Sketo, Boris Zakari, Sketo, Fatma İbrahim ablam, Leblebci Hüseyin abim, İrfan İbrahimoğlu, Ahmet Derici, Münih BMW Fabrikası, İlhan Musa, Özcan Hasan, Ali İhsan Tanyolu. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aynur ablam günaydınlar. Nasılsınız bakayım bugün? Necdet abi de günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Belçika'ya günaydınlar. Zülfü Hanım'a günaydınlar. Zülfü Yılmaz günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Zeynep kardeşime, Skeçi babasına, Gönüklü'ye günaydınlar. Hasan Kaşıkçı abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeşime günaydınlar. Ahmet Ali Kalfa Pastanesi. Dün Kalfa Pastanesi'nde oturduk, kahve içtik, sohbet ettik. Yine bizleri lokumsuz, yine bizleri hediyesiz, tatlısız, matlısız göndermediler. Çok teşekkür ediyoruz Kalfa Pastanesi'ne. Ahmet sen yokken geldik.

ablam. Sizlere de kolay gelsin. Gürdan Sani. Günaydın dostum, günaydın dostum, günaydın dostum. Galip abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mehmet, Mehmet günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Taner Ülke günaydın, Gürkan abi kolay gelsin, yayınlar dilerim demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

hocamlar. Meşe sevgiler, saygılar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın çok sıcak Fransa'dan. Kolay gelsin herkese, tüm telefon ailesine selam olsun demiş Hizmet. Ama Hizmet biz burada donayız, biz burada donayız, biz burada donuyuz be. Günaydın zurna dürüm demiş Emre Semerciğim. Nereden çıktı şimdi bu? Nereden nereye zurna dürüm? Necla Mustafa, günaydınlar Gürkan'ın Batrakyan'ı yıldızsın demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın efendim. Günaydınlar efendim. Günaydınlar efendim, günaydınlar efendim, günaydın. Bedava mı sandın, para verdim oldu. Tiridine tiridine de suyun adam var. Hop deri, hop deri, hop deri. Max'a çok teşekkür ediyorum. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Maksimum lezzet minimum fiyata alınabilir mi derseniz evet. Max'tan alabilirsiniz. Max'tan gitsin sevgili dostlarım. Max çalışanlarına evinden masanızdan evinizden Max ürünlerini eksik etmeyenlere masalarından evlerinden günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Çakmak çakmak günaydın. Çakmak çakmak çakmak çakmak günaydınlar.

Sansira günaydınlar. Bayram gelmiş neyime demeyin, bayram geliyor. Bayramda beyaz saçlı ak saçlı çıkmayın insanların içine. Saçlarınızı sakallarınızı boyayın da çıkın. Hem de 10 dakika bekletiyorsunuz. Boyalı şampuan bu sevgili dostlarım. Şampuanlı boya bu. 10 dakika köpürtün kafanızda bekleyin durlayın. Beyaz sakallara beyaz saçlara son verin. Hem baylar için hem bayanlar için. Kullanan herkes çok memnun. Bak bu çok önemli. Herkes çok memnun. Bana da tavsiye ediyorlar saçını diyorlar. Siyah boya. Olmaz diyeyim olmaz. Ben memnunum. Beyaz saçlardan memnun olmayanlar. Bayrama beyaz saçlı girmek isteyenler. Softoplus. Beyaz saçları %100 kapıyor. Doğal görünüm sağlıyor. Softoplus. Seçkin bakkal ve marketlerde Sansiro güvencesini sizlere sunuyor. Ayrıca Sansiro da tabii ki. King Food'un karşısında ve büyük park yerinin olduğu yerde Sansiro.

0: ince parmaklı. Nasılsın, parmakların nasılsın demiş Gökhan Karali. Çakmak çakmak gözleri tam 12'den vurdu kalbimi. Sana cevap vermiyorum. Sen çünkü Yufkacı'yı hatırlatmadın bana dün. Yufkacı'yı sana hatırlatmıyorsun sen bana. Sana ne benim nasıl olup olmadım da.
1: Ferman dinlemiyor.
0: Sana ne kime ne? He?

Hüseyin kardeşime günaydınlar. Hüseyin bugünlerde çok yoğun çalışıyor. Tam kayıkların yoğun olduğu dönem herhalde, kayık bakımı, teknelerin bakımı. Kayıkların teknelerinin motor değişimi, motorları arızalarında, motor bakımları, motor işleri. Batı Trakya'da, Skeçe'de ve Batı Trakya'da ilk. Bizimkilerden bu işi yapan, bizim aslanımızdan bu işi yapan ilk insan. Çoğunluktan da bir kişi var zaten. Kayık teknesi olanlar, teknesinin motoru arızalanlar, teknesinin motorunu değiştirmek isteyenler, bakım yaptırmak isteyenler Hüseyin'e giriyorlar. O Hüseyin, bu yine Hüseyin. Flamingo'ya gelmezden önce, bir önce Neskeç'e giriyorsunuz ya. Flamingo'dan önce solda Eko benzinci Bülent var. Bülent'in olduğu yerde. Hacım git orada be. Hacım git orada be Gürkan. Günaydın Gürkan abi, nasılsın? Seni dinliyorum, sanma dinlemiyorum ama müsait değilim, yoğunum, yazamıyorum demiş Tarkan. Ne iş yapıyorsun sen? Ta Arkan gördüğün yesini be Tarkan. İşim vardı dün demiş Gökhan Karali. Senin hayranı Rıdvan abimden kocaman günaydın abim, sana selam olsun demiş. Nurgül. Günaydınlar Rıdvan abiye, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ellerinden öperim. Günaydın efendim, hayırlı sabahlar derim demiş Vedat Arabacı. Oto yıkamacı Vedat. Bu bayram ne keseceksin, inek mi koyun mu demiş. Bu bayram solucan keseceğim. Bu bayram senin solucanı keseceğim Emre. Tamam mı kardeşim ha? Getir keseyim senin solucanını. Günaydın Gürkan Erpahar. Pınar'ım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Ha sen kaldırım taşı mı döşüyorsun Tarkan? Anne kolay iş. Anne kolay iş. Plakostroto. Arnavut kaldırım yapıyorlar. Kimse

0: Günaydın Brayhan. Günaydın Brayhan.
1: Bu kadar güvenme hiç kendim.
0: O bana gönderdiğin videoda o şeye, o konuşmaya, o tarzda nasıl sinir oldum kendini, bayağı bir şey zannediyor. Bir bok zannedenler var, batırak ya da burnu düşse yere almayacak olanlar var. Ya tarza bak, ifadeye bak. Sanki sanki Bestar, sanki Tarkan, sanki Megastar. Konuşmaya, ifadeye bak. Oo. Yedi avşanlan, yedi havsanlan bekliyor unutmayasın demiş leblebici Senekam. Ne oluyor? Ne oluyor?
1: Üstüme gelme, inanamam.
0: Gelmeyin üstüme. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, trafikler olsun demiş Turan abim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

0: Ayşe abla mı bekliyor?
1: Dükkan köşe esnaf Ayşe.
0: Tam değil, yıldır değil.
1: O konuşanın ilk an böyle ağzını ağzına çakacağım böyle çat çat çat diye. Çakacağım ağzını ağzına. Kankıma mekesinin oğlunu ya. Sabah sabah bak sinirlenecek bir şeyler mutlaka buluyorum.
0: Kimse şah değil, padişah değil. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil.
1: Yer yesin onlar, yer yesin.
0: Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil.
1: Dükkan köşe, padişah, dükkan Ayşe, Ayşe köşe, aman dükkan, dükkan köşe, esnaf Ayşe. 1984 yılında beri Silogi mağazası. Batı Trakya'da. Süslem adındaki ilk mağaza sevgili dostlarım. Silogi mağazası. Ayşe ablaya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Süslem adında ben de varım, iddialıyım. Yılların tecrübesiyle bu işi yapıyorum. Ve bu alanda faaliyet gösteriyorum. Gelin dükkan köşe, benim de adım Ayşe. Süsleme işini benden sorun diyor Ayşe abla. Ayşe Mertoğlu Silogi mağazası nerede? Bu yine Hüseyin Aga'nın olduğu yerde, Kostantin'in olduğu yerde, devlet olduğunun olduğu yerde, Gümücüne'de. Gel çalış bakacaksın kolay mı demiş Tarkan. Ben bir elimle taş döşerim Arnavut kaldırı döşerim. Öteki elimle de şey yaparım. Program yaparım. Ya

yarın Kuru Kasab'ın resmi açılışı yapılıyor. Leon Forestrat'ı 14 numara İskeç'te. GPS'e öyle yazın. Leon Forestrat'ı 14 sizi götürecek. Tamam mı? Strato değil, Strato. Leon Forestrat'ı değil, Strato. Askeriye Stokan'da İskeç'te. 14 numarada yarın açılış var. Dünetler geldi, hazırlıklar yapıldı. Akşam saat 11'e kadar sucuk mu yaptılar, bir şeyler yapmışlar dükkanda. Ben yattım uyudum. Saat 11'de yattım uyudum ben. Ondan sonracıma. Bugün de yine işte tavuklar, mavuklar, şişler, kebaplar, mevaplar, köfteler hazırlanacak. Kolay iş değil. Ve yarın Kuru Kasap açılıyor. Estimated Apatodik Hilades Deka 2010 yılından beri var. Bu işi biliyor mu diye soruyorlar. Bilmez mi? Kaç sene, 13-15-20 sene kasaplık yaptı. 3 sene ara verdi Ahmet. Ya. Şimdi tekrar açılıyor Kuru Kasap. Kuru Kasap. Skeçede. Arabamı kimeye yıkatacağım? Arabanın farlarını kime parlatıracağım diyorsanız... Yer belli, isim belli Gümüşle'de. Ya İskeç'e şeye gideceksiniz. Çarıkçı Mümin'e. Gümüşle'de de Çarıkçı Mümin'in öğrencileri bu kuzenler. Çarıkçı Mümin'den ders aldılar. Her konuda ders almak, iyi öğrenmek önemli. Özcan'la Tezcan. Özcan'la Vedat'a gideceksiniz. Vedat arabacı. Özcan Semerci, Vedat arabacı. Arabanın farlarını acayip parlatıyorlar. Makinesini, motorunu temizliyorlar. İçini temizliyorlar. Dişini temizliyorlar. Hem de çok uygun fiyatlarla yapıyorlar bu işi. Gidin o meraklı kızanlar, arabanızı yıkatın, temizlettirin. Bayrama hazırlayın sevgili dostlarım. Stone Afro, Gümücüne'de. Sarıca'ya giden yolda tren yolunu geçin. Biraz daha ilerleyin. İleride solda mezarlık var. Mezarlığın hemen yanındadır. Mezarlıktan sonradır, soldadır. Tamam mı? Stone Afro. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Gel çalış bakayım kolay mı demiş. Türlü türlü fotoğraflar yollamış bana Tarkan. Sözde beni her gün dinlermiş de yazamazmış. Senin yalanını yesinler senin. Senin yalanını yesinler.

Satılık arsa vardır. Satılık arsa Ayazma köyünde toplam 361 metrekare satılık arsa. İçinde 20 metrekare bir oda bulunuyor. Elektriği var, suyu var, yapı izni var. 3 yolun birleştiği noktada, önü açık, sıkışık bir alanda değil. 3 tarafı sokakla çevrili. Gidin bu arsayı yakından görün Ayazma'da. Telefon numarasını isteyenlere telefon numarasını verebilirim. İçine ev yapın, prokat ev yapın. Ne yaparsanız yapın, isterseniz çadır kurun. Orası.

Gökmen dinleyeyim mi Gökmen? Bizim çok severek balık yediğimiz bir taverna var. Biz oraya bayılıyoruz. Çünkü istediğimizi de yapabiliyoruz orada. İstersek çaldırıyoruz, istersek kalkıyoruz, istersek ikiye kadar oturuyoruz. Gökmencik sesini çıkaramıyor, ne yapsın? Ne yapsın? Sesini çıkarsa sonraki radyoda rezil edeceğim Gökmen'i. Ne yapsın? Önce orada oturuyor, cep telefonundan oynuyor. Vistoni'da oturduğumuzda sevdiğimize değiyor. Çünkü gerçekten çok güzel balıklar var. Çünkü gerçekten çok güzel kalamarlar var. Çünkü gerçekten çok güzel tereyağlı A kalite karides var. Pop pop pop pop pop. Gardo makaranalar var. Pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Pobre pedia, pobre pedia. Vistoniza Yastıköy'de yolun üzerinde. Kalimera Vistoniza, Kalimera Vistoniza. Kalimera Vistoniza. Bayramda danaya girmek isteyen, nerede gireyim, kim kimden alayım, dana bulamadım diyenler. Alperen'de çok güzel danalar var. 300-350 kilo lokum gibi danalar. Alperen'in danaları Yabacıklı köy girişinde. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Alperen'in danalarını bir kere yenip yemek istiyor. Ömer'in dürümü gibi Alperen'in danaları. Efendim MK Cars. Moto kiralamada yepyeni bir ses, yepyeni bir nefes. Seymen'de MK Rentekar İlker. Günlük, haftalık ve aylık araç kiralama. Çok iyi durumda araçlar. MK Cars. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz kendilerine. mkrentekar.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook'ta MK Rentekar. Instagram'da MK Rentekar sevgili dostlarım. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. Mekka. Mekka Rentekar. Ben de sizin başınızın tatlı belası mıyım? Tatlı mıyım, tatsız mıyım? Bunu siz söyleyin, yazın bana.

Üçüncü karıyı da isterdin Aguş. Ben kendi sayfamda kendi günaydın mesajımı göremiyorum bu sabah. Allah'ım yarabbim, gene neler olmuş. Gene neler olmuş. Arzu Hasan günaydınlar. Ahmet Fatma. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hüseyin Dircan Morgun, Morgun. Yüksel Mümün, Hüseyin Rasim, Erol Macür, Leyla Aynur. Günaydınlar. Bu arada İlhan bize çok güzel kuru kasap için çok güzel önlükler hazırladı. Çok güzel tişörtleri, çok güzel nakışlı içinde nakışlar yapmış. Kuru kasap, çok teşekkür ediyoruz İlhan'a. İlhan Solis, İlhan'ın makinesi. Her şey yapıyor, her şey yapıyor. Günaydın, iyi yayınlar, güzel gün olması dileğiyle tüm dinleyicilerine sevgiler. Kanarya'dan, köşeden, Ayşe'den. Hüseyin Agam son günlerde damat adayı gibi giyiniyor. Hayırdır inşallah demiş Ayşe Mertoğlu ablam. Sayın be. Ha? Bırak sen yav. Yalnız bizim bir atasözümüz var. Kırkından sonra azanı teneşir patlarmış diyorlar. Hüseyin Aga kırkı çoktan geçti. Nabza göre şerbetsin demiş Leyla. Günaydın. Abi sen tam kara belasın, ne tatlı bela olacaksın demiş Gökhan Karali. Fisun Hanımcığım günaydınlar. Cemal Bey'e de günaydın efendim. Ayara günaydın, ayara günaydın.

Size bir son dakika haberi vereyim. Ünlülere yönelik yeni uyuşturucu operasyonu 25 kişi hakkında gözaltı kararı. Efendim işlerinde kimler var ünlülerden? Serenay Sarıkaya, Mirgün Sırrıcabaş, Berkay Şahin Blok 3 ve Tantaşçı. Mabel Matiz,

Ne diyorsun be manyak? Sabah sabah geceleri saymazsan 33 yaşındayım. Çikolata kızanları size demiş leblebi Hüseyin Aga. Ben çikolata yemiyorum. Sadece çikolata, sokolata gelsin yiyorum. Sağlığıma bakıyorum, dikkat edeyim de. Bugünlerde bağırsamdan rahatsızım Hüseyin Agacığım. Teşin 9.30'dan diyabetimi alacağım, tamam mı? Hatırlat, unutturmayın bana. 9.30'dan diyabetik saatim var. Şimdi 5 gün antibiyotik kullanmam lazım. Antifiyosi. Günaydın, kulağımız sende demiş Cemal. Günaydın. Bir ricam olacak. Ferdi Tayfur sigarayı bıraktım, koyar mısın abi demiş Tarkan. Tabii koyarım canım. Lafım olur onun. Sen gene. Şimdi bütün hareketli şarkıları bırakacağım. Ferdi Tayfur'da sigarayı bıraktım, koyacağım. Tatlı tatlı be, bu ne iş be, bu ne da. Dünya kalmaz sana bana. Alırım senin o plakostorta döşediğin taşlardan, bir koyarım seni kafana. Kafan patlasın derim. Patlar kafan. Bak bakayım içine. 40 yılda bir kere beni açıyor, dinliyor. Her gün dinlermiş, yazamazmış. Vallahi sevmeyen dedikçe yazıya burun burnu. Sevmeyen bu tarikanı dedikçe yazıya yazma bana, dedikçe yazıya bura. Vallahi sen ya Rabbim ya Resulallah'ım sen bana. Boş reş. Çok güzel. Şimdi Facebook'ta birisi çıktı karşıma. Ben de çirkinim ama ne maymun, nasıl çirkin insanlar var. Tövbe yarabbim, tövbe yarabbim. Allah'ım nasıl insanlar yaratıyorsun. Allah'ım beni tövbe yarabbim, ben maymun götü gibi. Tövbe yarabbim, tövbe et bismillah. Borfresh bana bir sürü ürün göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Birkaç tanesini denedim. Çok güzel, meyveli, asitli içecekler bunlar. Borfresh. Sizler de için. Sizler de bayramda evinize uygun fiyatla evinize alın. Sizler de çok beğeneceksiniz Borfresh'in ürünlerini. Borfresh Gris olarak Instagram'da bulun. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Borfresh Batrakya'daki bütün bakar marketler. Gümüşün, Eskişehir'de, Dalcı, Balkan köylerinde, Ova köylerinde. Borfresh. Borfresh. Borfresh. Borfresh. Batrakya'nın yeni freshleten, ferahlatan içeceği Borfresh. Borfresh.

Tabi sen çikolata yemezsin. Sen Antep fıstıklı baklava tayinli lokum yersin. Onların da sadece kalp hastanesinden, pastanesinden yersin değil mi demiş Nida Vay. Dün Özkan abi şekersiz kahve yaptılar bize, çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra dedim ki bir de lokum rica edebilir miyim? Yanında dedim bir lokum. Nasıl olsun lokumun dediler, dedim sade olsun. Fıstık fıstık olmasın, bağırsağıma takılıyor dedim. Oh, Türk kahvesiyle kahve pastanesinin lokumu ne güzel gitti, ne güzel gitti, ne güzel gitti. Anlatamam size. Hele gene bedavadan olunca daha da güzel gidiyor. Lüp diye insanın boğazından aşağı indirince anlamıyorsun. Lüp diye ne veriyor boğazından aşağı.

ateşine yandım, sevdim çok. Benim olacaksın, lamıcım yok. Ay, yandım, sevdim çok. Benim olacaksın, lamıcım yok.

Fatih'in eşine de günaydınlar. Benim olacaksın, lamacımı yok. Tazem. Hepinize günaydınlar. Hamımıza günaydın. Hamımıza. Hepimize günaydın. Ve devam edelim. HSE Kars, Yassıköy'de Hüseyin Aspat. 9 kişilik minibüsleri var, şoförüyle beraber kiralayın. HSE Kars, sevgili dostlarım. HSE Kars. Gümüşhane Yassıköy'e girerken sağ tarafta. HSE Kars. HSE Kars, Hüseyin Aspat. Ayrıca istediğiniz ikinci el arabayı da bulabileceğiniz yer Hüseyin Aspat ve ekibi. Gidin, görüşün, konuşun. Yeni bir ses, yeni bir nefes Yassıköy'de. Günaydın Gürkan abi, ne oldu dün? Reçetesiz ilacı verdiler mi demiş Kemal Karadayı. Aa, verdiler. Yarın reçeteyi getireceğim dedi. Bak, doktoru da arayacağım. Saat 1'e doğru da doktoru arayacağım. Gökhan, doktoru da unutturma bana. Reçeteyi yazsın. Vermesinler de oradaki haplarla döveceğim onları. Raflardan... Kadın dövülmez ama. Kadın dövülmez. Raflardan hapları çıkarıp çıkarıp açardım yola. Çıkarıp çıkarıp açardım.

Spotum ne durumda? Spot hazırlanıyor mu? 14 Haziran ne kadar haber hazır olacak mı henüz? Henüz. Günaydın kardeşim. Günaydın kardeşim. Günaydın oğlum. Günaydın demişler mi? Salih ol ablam. Günaydın ablam. Günaydın ablam. Günaydın ablam. Günaydın ablam. Günaydınlar defterim. Günaydınlar.

0: mutluluğunuz Ajda'nın ki gibi kocaman olsun demiş Enis Şerif. Ajda'nın mutluluğu kadar değil mi?
1: Seninle el ele gezdim.
0: Ay vallahi billahi. Vay vallahi billahi, vay billahi billahi. Ajda'nın mutluluğunu gördüm, kendi mutluluğundan soğudu Enis. Sen de öyle olmadın mı? Dedikodu isteyeyim misin? Dedikodu arayayım mısın Enis?
1: He? Nerede sevgilim, nerede derler?
0: Elif Kara Osman.
1: Nane gibi bizim sokaklar.
0: Benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniz olsun. Beni zayıflatan isim, siz de zayıflarsın, kilo verdirsin. Elif Kara Osman'a günaydınlar, Pınar'a günaydınlar dinliyorsa. İskeçer'deki diyetisyenim de Pınar. Bütün randevularımı iptal ettim, Pınar'a yazdım. Direm kilo veremedim demedim, ayıp olmasın diye, hastayım dedim, antibiyotik alıyorum dedim. Orası doğru ama antibiyotik aldığım için de özel bazı şeyler yemem gerekiyor, bağırsamla ilgili problemim var. O yüzden bir bayramdan sonra gideceğim artık. Sizin de böbreğinizde sorun varsa, özel beslenmeniz gerekiyorsa, tansiyonunuz varsa, şekeriniz varsa, efendim 0-1 yaş arası bebek beslenmesi, hastalıklarda beslenme tedavisi, menopoz dönemine özel beslenme gibi özel durumlarda kilo almak, kilo vermek isteyenler Elif Kara Osman'a gidiyorlar. Halk Okulu 3 eski mahkeme binasının karşısında 2. katta sizlerin hizmetinizde. Biraz sabah sabah muhabbetlere demiş Ümit Şaban. Ne oldu, hoşuna gitmedi mi? He? Senin kafanın da kafanın tozunu aldırıyor musun dediğin gibi haftada iki kere. He? Banyoya girdiğinde boşuna kafanı sabunla ya, şampuanla, ama nasıl olsa saç yok sende boşuna.

Şampuan harcamayın bu devirde, ekonomi yapmak lazım. Onun yerine ne yapacaksın? Eşine söyleyeceksin, haftada iki kere, üç kere de olabilir. Kafandaki toza alsın yeter. Nasıl olsa saç yok kafanda. Ali Molla. Ali Molla Nasır Ali. Kalibero Ali. Günaydın Ali. Yumuşak G sınıfını sadece Ali veriyor. Otomatik bir sesli araba Ali'de var. Auto Guinness'i de var. Kafada kahve, eczanede kahve, dedikodu demiş Ümit Şaban. Eczanede kahve nerede içtin be? Eczaneden gittim, hap aldım mı hap? Hap kullanıyorum be, hap kullanıyorum. Benim olmayan hap kullandım. Reçeteli hap.

Pain Center'a. Erdem'e günaydınlar. Yani'ye günaydınlar. Paint Center, boyanın merkezi. Erdem ve Yani. İskeçe'den Gümüşlü'ye giderken tren yolu köprüsünün altından geçin, geçin, geçin. 200-300 metre ileride sağda. Bakkal kafenin karşısında. Ypsilandu 7 numarada. Boya çeşitleri, monotikolar, plakaki boyaları, kolaları, plakaki boyaları. Marmolar, marmolar. Çok güzel duvar panelleri de var. Çok güzel, çok şık bir dükkan. Paint Center. Erdem ve Yani. Bizim boyacılar.

Mac Catering. Saat 11'e kadar çorba çeşitleri. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Efendim 800 menü ve üzerinde aldığınızda etkinlikleriniz düğünler için şok şok şok fiyatlar uyguluyorlar. Menüler sıcacık geliyor evinize, işte nereyse, düğün salonu, her nereye isterseniz. Mevlidin yapıldığı, etkinliğin yapıldığı yere sıcacık geliyorlar özel kaplarda. Ve Mac Catering Gümüşün içinde yaşayanlara, yemek yapamayanlara yemek servisi de yapıyor. Mac Catering Mustafa Ali Çavuş. Ünal İdiz günaydın, Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

ve devam edelim. İki tane dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Esat Orhan kapattı. Yerine onlar açtı. Başarılar diliyoruz. Medine mezunu iki dost sevgili dostlarım. Çukur Kahve'nin tam karşı köşesinde. Gümüşhane'de sizleri bekliyorlar. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyoruz.

siz Rıfat marketlerdeki indirimleri, Rıfat marketlerdeki prospanaları duydunuz mu? Tereyağı 1 kilogramı 8.90, meranda 1 kilosu 4.90, 27 adet meyve suyu 3.5, Lipton kutu çay altılı 2.90, Zebra tuvalet kağıdı 8'li 1.90, Cotton ıslak mendil 2 adet 1.5 euro, pirinç Carolina 5 kilogramı 6.5 euro, kis 4'lü paket 1.90, Lacta çikolata 30 gramı 4'lü paket 2.5 euro, Kinder Bueno 3 adet 2.5 euro. Rıfat marketler bayramda da fark yaratıyorlar, fark var diyor Rıfat marketler.

Git Osman'ın üstüne aç, hayvan uyansın demiş Nida. Vallahi billahi bak. Yufka demiş Gökhan Karali. Sağ olun ba, sağ olun ba, sağ olun. Sağ olun ba, sağ olun. Thank you very much. Thank you very much değerli dostlarım. Osman'ın üstünü açayım dur. Şimdi açacağım. Ama ne diyelim? Yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyz şekerim. 3 dakika önce söyleyen pirazi şekerim Rıdvan Feyz. Trakya yufka, şeker gibi yufka, harika yufka, Trakya yufka. Trakya yufkayı denemeyen kalmasın. Rodopin'deki bütün bakkal ve marketlerde, satış noktalarında. Trakya yufka, bayramlık yufka, böreklik yufka, çöreklik yufka. Trakya yufka, Rıdvan Feyz şeker gibi yufka, şekerim, şekerim.

Vay Osman'a günaydın, günaydın çocuğum, günaydın Osman'ım, günaydın Osman'ım, günaydın Osman'ım dedim. Vay bir şımarıyor ama kanatlarını böyle geriyor. Bir şımarıyor ama bir şımarıyor. Ay. Yulafı da ısla demiş Gürdal. Yulafı ıslamadım. Antibiyotik alıyorum. O yüzden yulaf mulaf yok bir hafta boyunca. Doktorun dedikleri diyeceğim. Doktor ne derse. Doktor dedi hep dedi yağlıca şeyler ye dedi. Pirzola ye dedi. Böftek büftek ye dedi. Paça ye dedi. İşkembe ye dedi doktor. Diyetisyenini dinleme. Doktoru dinle dedi. Ya. O yüzden bir hafta bayramdan sonra artık kısmetse nasip kısmetse.

Enis sayı mı diyesin be? Anna. Vay nasıl kızdım şimdi biliyor musun? Nasıl kızdım şimdi bir anlatamam sana nasıl kızdım yemin ederim bak şimdi. Bak vallahi billahi.

Ölüyorum sinirimden. Ambrosia Trans. Herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine istediğinizi taşıyor. Kelle olur, koltuk olur. Kelle ne be? Koltuk olur. Efendim palet olur, pelet olur. Araba olur. Ne isterseniz taşıyor. Kocaman tırları var. Ambrosia Trans'ın. Ambrosia Trans. İsteyenin telefon numarasını verebilirim. Vay dün ACS'in tırını gördüm. Kardeşimle bizim dükkana uğradık Gümüşcüğü'ne gitmezden önce. Onun ne kocaman tırı var ACS'in. Eskiçedeki ACS de taşınıyor. Kavala yoluna taşınca. Bra dedim. Aman ne büyük, ne kocaman tırı, ne kocaman, ne büyük, ne uzun. Hop hop hop hop hop. Halil Kalimero. Halil Kalimero.

0: Ambarköy'de Panfora'da. Bak.
1: Hasretine alışır.
0: Gerçekten söylüyorum. Acı biber sevenler gidin Ümit'ten acı biber alın. Hayatımda bu kadar güzel tatlı bir acı görmedim. Ama nasıl acı, ama nasıl acı. Yedikçe yiyesiniz geliyor, yedikçe yiyesiniz geliyor. Çok güzel, harika. Bizim tersenenin altında olduğu için artık koparmaya başladık. Salatalıklar, domatesler, patlıcanlar, aşılı ve aşısız, ama aşılı olanları biraz daha fazla para verin, aşılı olanlardan alın. Yaz sonuna kadar verim alacaksınız. Ümit bu konuda gerçekten fark ediyor, işini iyi yapıyor, güzel yapıyor, fark yaratıyor. İşini iyi yapan, güzel yapan herkese selam olsun. Karalamaya kalkanlar olacaktır, her işte olduğu gibi. Siz yolunuza bakın. Siz yolunuza bakın. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz demiş atalarımız. Aynen de öyledir. Ümit için de geçerli bu. Panfora Ambarköy'de toptan ve perakende satış.

Aşkına bir dünya kurdum kendi adıma. Yanarım şimdi senli yıllara. Bayram indirimleri yarım çınarın karşısında. Gümülcine de bayram indirimine gel. Gel vatandaş gel. Agora Praslara gel. Bayramda özel indirimler gelecek galiba, çünkü bunlar bayrama kadar olan indirimler. Bayrama kadar ne indirimler var, hemen bakalım. Bayrama kadar sevgili dostlarım, ayın 24'üne kadar. İon Noisteta 440 gram 6,5 euro. İon Socofreta Mini 210 gram. İon Derby Mini 210 gram 2,70. İon Socofreta Mini 210 gram 2,5 euro. Anapsiktigo Nektar 1,5 litresi 95 lepta. Toz şeker 75 lepta kilogram fiyatı. Agora Plus'ta. Biskeçe'ye giderken Kostos'tan sonraki sokakta, Nesi Komodino'na çıkan sokağın öteki tarafında, yarım çınarın karşısında sizleri beklemekte. Agora Plus'lar, Agora Plus'lar, Agora Plus'lar.

günaydın. Seval Hanım günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, nerede marajların mutluluğu demiş. Sen Ajda'nın mutluluğunun ne kadar büyük olduğunu görmedin mi? Kanka. Oho, dünyadan bir habersiz sen de. Dünyadan bir habersiz. Vallahi billahi. Hiç. Senin mutluluğun Ajda'nın mutluluğu kadar hayatta olamaz. Ama küçüm sen senden bozuşuruz apaçık. Senin mutluluğun kurbanın kuyruğu kadar. Kurbanın kuyruğunu biliyor musun sen o kadar?

0: Ertan, neredesin Ertan be? Günaydın Gürkan kardeş, kısa kardeş, kısa kardeş. Kısa bir aradan sonra ben de geldim kardeş. Nasılsın? Geçmiş olsun. İyisindir inşallah. Kalplerdesin demiş Ertan. İyiyim ben de, senin şeyin tuttu beni gene. Öyle yılda iki kere, üç kere, bazen dört kere oluyor. Antibiyotik kullanıyor. Rifakol. Sendeki hastalığın hangisinden bende de var. Allah tedavisi olmayan hastalıklardan korusun bizi. Böyle şeyler oluyor bazen. İyiyim işte. Antibiyotik alayım. Şimdi 900 antibiyotik var. İki tane birden yutayım. İki defa al birden. Beş gün kullanacağım. Kuş gibi olacağım inşallah. Kuş gibi. Azıcık ağrım var ama iyiyim.
1: Ekrem'e günaydınlar. Erhan'a da günaydınlar. Ertan'ın kardeşlerine günaydınlar.
0: Bir de bir Yezid kızdan var. Yezid kızdan. Bra. Ortalığı kuruturuyor. Küçük Erdem, ona da günaydınlar. Dinlerlerse tabii ki Küçük Erdem radyo kumandonda. İsterse açarmış beni, isterse açmazmış. Canı sıkılınca kapatırmış. Vallahi billahi bu Z kuşağı acayip bir kuşak. Z kuşağı. Z kuşağı gibi bir kuşak görmedim ömrü hayatımda ben.

Alimero Hüseyin Aga demiş Halil. Ella pame dosse. Boya deyince, boyacı deyince Yalımlı'da Eray Harbaz var sevgili dostlarım. Eray Harbaz Yalımlı'da hizmetinizde ve tabii ki bir telefon kadar yakınızda. Ekibiyle beraber söz verdiği zaman da geliyor, söz verdiği zaman da işi bitiriyor. Alıyor fırçasını, boyasını gidiyor. Damla damlattırmaya ben yere. Dümdüz çekil çizgileri dümdüz. Eray Harbaz, çok teşekkür ederim. İsteyenlere telefon numarasını verebilirim Eray'ın sevgili dostlar. Selamlar demiş kardeşlerime demiş Ertan. Dün Afra'ya gittim. İç diş makine yıkattım. 12 euro da burbar bıraktım demiş Enis Şerif. Memnun kaldın mı? 12 euro burbar bırakılır mı? Deli misin sen bu zamanda? Ben 2 euro bırakıyorum da zor gönlümden 2 gün onu da öpüyorum. Sen ne diyorsun? Hilmi Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Canım bu nasıl hız böyle? Sabahleyin kalktım saat 8:10 kala Amerika'dan sipariş verdim. Siparişiniz gönderildi diyor. Amerika'da saat kaç? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 Amerika'da saat. Hemen yollamışlar siparişimi. Nime sipariş ettim? Kolajen, litiolin, omega 3, magnezyum, kreatin sipariş verdim. Kreatini. Ya spor yapacağım. Şimdi tatilde çok spor yapacağım. Kreatin lazım bana. Ya spor yapmaya gideyim ki falan. Niye zakin o zaman? Balyonlar uyuşturucu sandık uçaktan atmasınlar beni. Beni tutuklamasınlar Türkiye'deki gibi. Hepsi beyaz beyaz tozlar. Kreatin beyaz. Karanlık dünya. Şey beyaz, kolajen beyaz, toz, un gibi. Ne istiyorsun Alet Hanım, bana seslenmişim, duymadım diyor. Bir şey istemiyorum ben, Kalimera dedim. Aa, Hüseyin Aga. Kızanlar taşıdılar beni evden dükkana. Helal olsun kızanlara demiş Enes Şerif. İşte Stonafro'nun farkı bu. Evden eve, evden dükkana, dükkandan eve, nereden nereye isterseniz taşıyorlar. Stonafro. Sigara huvarda demiş Halil. Enis'e mi dedin? Enis öyle huvardadır. Enis şimdi bana da sponsor olacak. Beni gezdiren sponsor olacak. Beni Enis gezdirecek. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Gizli anlaşmalar yapıyoruz. Son imzalar atıldı. İmzalar atıldı. Mühürler basılacak. Bugün anlaşmayı yaptık, yapacağız. Anlaşma bitmek üzere.

Rosalind Butik dinliyor mu beni? Dün Rosalind'in önünden geçtik. Kardeşim dedi, Instagram'da da çok görüyorum abi dedi. Çok güzel bir butik mağaza. Rosalind Gümüşcine de espresyonistin olduğu yerde tam köşede. Rosalind Butik. Sizler de Instagram'da görüyorsunuz değil mi? Mankenler de var. Takır tukur takır tukur peso durmadan yürüyorlar eczanenin orada. Varıp geliyorlar, varıp geliyorlar, varıp gidiyorlar mankenler. Ya günlük kıyafetler, abiye kıyafetler, tesettür giyim, bayram için bayram giyimi. Rosalind de sevgili dostlarım, Rosalind. Yenik bir ceketi, takım elbiseler. Bayramda fark yaratın sizlerde. Rosalindbutik.com'un Instagram. Demokrasi bir acı kozmasının olduğu yer. Espresyonistin yanında Rosalind. Öyle.

Ben seçilmem seçerim. Olmaz olur mu diyor Mühür Halil Nilüfer Hacı Hüseyin. Ya bazen beyaz don giyince mühürleniyor değil mi donun? Hızlı olursan zırt diye mühürü de basıyorsun dona. Öyle mühürden bahsetmeyiz biz.

Ablam antibiyotika demiş Aynur ablam. Heh, ya Aynur abla. Antibiyotika dur şimdi. Dur onları çıkarayım bakayım. Asansörden gül suyu o Amerikan haplarında tut. Bir gün içinde renk değiştirdiler. Uçakta mis gibi kokar. Gideceksin sen içeri tam gidersin. Hem de giderek sponsorun reklamı olur demiş Nida. Hatırla bir gün göstereyim nasıl mühürlüyorum demiş Halil. Mesut nasılsın?

0: Sakin.
1: Abi fitil saatin yaklaştı, fitilini al demiş Gökhan Karali. Fitili sen al Yasin. Vay Allah göstermesin. Hakikaten şey hastalık zor iş. Dediğim gibi Allah hepimize tedavi edilebilir hastalıklar versin inşallah. Fitil de çok acayip bir şey. Bir kere hayatımda bir kere fitil koydum. Böbreğimde taş vardı. Doktor dedi ki fitil yazayım sana dedi. Fitil daha etkili dedi. Voltaren fitil. İğne dedi. Dedim iğne istemem. Hap dedi, dedi mideni dedi bozar dedi. Fitil al dedi. Bana o fitili koydum. Kayıp gidiyor hiç anlam pek anlamıyorsunuz ama ondan sonra söylemesi ayıptır. Bura o totoş nasıl yağlanıyor bura nasıl yağlanıyor bura. Bura ovalıyorsun ovalıyorsun çıkmıyor ovalıyorsun ovalıyorsun çıkmıyor bura. Vallahi billahi çok bela bir şey. Bir de ishal yaptı beni fitil bozdu. Dedim aradım doktoru dedim ben koyamam bunu dedim. Bir kere koydum dedi bir tane daha hayatta istemem dedim ben böyle dedim şey dedim ben. Tansı şeymiş böyle bu. Şuradan da şuraya buradan da şuraya şuradan da şuraya şuradan da şuraya şuradan da şuraya şuradan da şuraya şuradan da şuraya buradan da buraya. O yüzden aman fitilden uzak. Fitilden uzak. Hani bana sen hiç fitil koydun var mı hayatında? Ay nasıl yağlı gireyim. Faik Kalimero neredesin demiş Halil. Oo günaydın günaydın Gürkan abim kolay gelsin yiyecek misin demiş İlker. Oo bomba gibiyim. Şimdi sevgili dostlarım. Mesut'un Mesut ki solist ve kötü marka traktörleri Batı Trakya bayi. Mesut aynı zamanda bu traktöre 2 yıl taksit yapıyor. Gidin gezin görün sorun. Mesut ikinci el traktörler, birinci el traktörler, tarım makinelerinin tamiri, bakımı, servisi, karulların, sulama beklerinin tamiri ve Türkiye'den getirdiği çok güzel traktör kabinleri var. Bu kabinler A kalite, traktörün üstüne hop diye oturtuyorsunuz. Hemen traktör kapalı ve klimalı oluyor. Radyoyu, dalgayı da City'ye ayarlayın tamamdır. Sarımsak yemeyesin antibiyotik alırken demiş Nebdevci Hüseyin Akan. Niye? Aynı zamanda sarımsak da yiyorum dünden beri ki daha etkili olsun diye antibiyotik. Sen zaten normal doktora gitmiyorsun. Sahte doktorlara giriyorsun. Bana bir de doktorluk taslıyorsun. Sarımsak yemeyesin antibiyotik alırken diyor. Allah Allah. Faik. Nasılsın? Nasılsın? Sus, sus demiş Gürdan Salih. İyiyim sen nasılsın demiş Mesut. Bomba gibiyim. Mesut bu arada nerede? İçimde bir... Senin köyün adı neydi ben Mesut unuttu mu? Yerli yersin. Hangi köyün köy kahvesinin karşısındaydın sen?
2: Bilsem benimle olacaksın. Dağılacağım.
1: Halil. Başlayacağım şimdi bak sana havlamayacağım eşekler gibi anlatacağım sana. Halil.
2: Onları da alıp gidelim.
1: Halil.

deli deliden üstünmüş. Bu bağıran Halil. Babanyak fitil koyunca gevşeme yapar, tutmaz, hava alır, ondan dedim diyor Leblebci Hüseyin Agam. Ha. Pagurya Bayatlı köyünde köy kahvesinin karşısında. Pagurya Bayatlı köyünde köy kahvesinin karşısında. Mesut sizleri bekliyor Mesut. Bak bana cevap vermemiş bak. Bak. Bak ona sizin köy nerede diye soruyorum, cevap vermiyor bak. Sanıya mahsus yapıyor.

Max ayran içelim, Max kefir içelim, Max yoğurt yiyelim. Sağlıklı kalalım, bağırsaklarımız da sağlıklı kalsın. Hadi o zaman Max yiyelim. Haydi Max'ın salata çeşitlerini kaşık kaşık yiyelim. Hele Max'ın bir %5 yağlı yoğurdu var. Yemelere doyamazsınız, yemelere doyamazsınız, yemelere doyamazsınız. Ella dosse, ella dosse, ella dosse, ella dosse. Haşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Allu PVC'ye günaydınlar. PVC mi? Hayır. PVC alüminyum camlar, kapılar, portalar. Demir işleri, balkon korkulukları. 25 yıllık tecrübeyle Haşim sizlerin hizmetinizde sevgili dostlarım. İkosi Pende Kronya. Telefon numarasını isteyenler bana sorabilirler. Alüminyum demir doğrama işlerinde fark yaratıyor. Fark var diyoruz. Angelidis'in karşısında, eski Zamos karşısında, hemen bitişinde. Ve yeni Zamok karşısında nerede? Chris ve Botte'nin karşısında. İkinci el arabada iddialı. Harika fiyatlar. İstediğiniz araba yurt dışından getirtiyor. Gümrük işlemlerini de hallediyor isterseniz. Ella famme dosse. Haydi terapi, haydi terapi. Radyoterapi, radyoterapi.

Erol Agromix. Duvar panelleri harika, 10 numara 5 yıldız Erol Agromix'te sevgili dostlarım. Akustik paneller muhteşem. Erol Agromix'te Vitex marka boya çeşitleri, nalbur ürünleri, züccaciye ürünleri. 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün. Dış alanında her türlü ama her türlü inşaat malzemesi Erol Agromix. Çaymakof köyünde Instagram ve Facebook'tan Erol Agromix olarak bulup takip edebilirsiniz. Tüm ekibe günaydınlar. Anadıma duvar kar tapsına dara, şiha tapsına dara. Entel Maganda gördün mü? Maşallah sen de hep sosyal medyadasın. Senin gibi dedikoducu erkek gördüm, dedikoducu. Ben de dedikoducuyum ama senin gibi büyük dedikoducu görmedim ben bu hayatta. Kim olduğunu da gizliyesin. Herhalde birazcık beter suratlısın, ondan gizliyorsun kim olduğunu. Efendim Korifi'nin köfteleri harika, 10 numara 5 yıldız. Bugün kapalı. Sadece perşembeleri kapalı, diğer günler açık. Köfte için, cuma akşamları canlı müzik için, cuma cumartesi çevirme için, güveç için, ciğer sarma için Korifi'yi seçin sevgili dostlarım. Bulatköy'ün gururu Korifi. Korifi. Yine bandastik Korifi. Hasan nerede? Hasan nerede? Hijyen servis Hasan nerede? Hijyen servis Hasan nerede? Hijyen servis Hasan nerede? Hijyen servis Hasan nerede? Mac Catering'in olduğu yerde. Hijyen servis. Fenerbahçeler Derneği'ni de ilaçlamış. Ya ekibiyle beraber. Çok güzel işler yapıyor ekibiyle beraber. Hasan hijyen servis. Ellerinize parfümler koysun, işlerinizde parfümler taksın, tuvaletlerinizin hijyeni için, efendim dükkanların hijyeni için, işyerlerinin 3 ayda bir ilaçlanması için hijyen servisi. Hasan'ı seçin sevgili dostlarım. Hijyen servis. Hijyen servis. Hijyen servis. Kimliğini gizleyenleri at yazma demiş Halil. Çok haklısın bak. Hakikaten haklısın bu konuda. Sana şimdi hak verdim dostum. Abi iyi günler, namuslu cevri açar mısın demiş Ahmet. Abi iyi günler, namuslu cevri açar mısın demiş. İki kere yazmış Ahmet. Benden şarkı isteyince ben çok kızıyorum, biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi kardeşim?

0: buldun mu Mesut'u Gürkan? Hadi Sinem Süley hayırlı işler olsun demiş Adem Ömer abi, buldum.
1: Buldum.
0: Hadi selam. Haydi selam. Dün Şükrüye Market'ten feta dozoni aldık. 11.90 kilogram fiyatı. Aman ne güzel feta, aman ne güzel feta, aman ne güzel feta. Feta dozoni. Şükrüye Market'lerde endekanen inda tokilo, endekanen inda pisteftitimi, kömür salisini inettimi.

Fikret abi beni duyuyor musun? Bir daha şey alma. O sponsor bu saatte söylenecek, şu sponsor bu saatte söylenecek diye bir söz verme Fikret abicim. Benim için çok zor oluyor. Bak şimdi Mona Lisa'yı gördüm de aklıma geldi. Bu son olsun. İsteyen sponsor olsun, istemeyen olmasın. Beni o saatte söyle, beni bu saatte söyle, beni iki kere söyle, beni üç kere söyle. Benim aklım defterdir. Benim aklım kendime yetmeye burada. Mona Lisa'yı saat kaçlarda söyleyecektik? Ama böyle özel istekler olmaz ki. Şimdi Mona Lisa'nın duyması önemli değil, insanların duyması önemli bunu. Hatice ablanın duyması önemli değil. Yani bunu insanlar duysun diye söylüyoruz. Bunu 8'de de söyleriz, 10'da da söyleriz, 12'de de söyleriz. Başlayacağım bağırınma ama. Hatice abla havlamaya başlayacağım. Çok fena havlayayım. Hatice abla hiç ağlamadım ondan bilmeye. Çok iyi davrandım bugüne kadar. Beni o saatte söyle, beni bu saatte söyle. Beni öyle söyle, beni böyle söyle. Beni iki kere söyle, beni beş kere söyle. Beni göz yapıp söyle.

yazsınlar. Hatice abla radyoyu açtığında bana yazsın. Söyleyeyim onu. Her türlü türlü eski köyün 7 adet getiriyorsunuz. Yarından itibaren geçerli o. Pardon, bugün 21 Mayıs 22 sen itibaren geçerli. Halil yakışıklı herhalde Gürkan'ım. Gösteriyor kendini demiş Entel Maganda. Halil yakışıklı değil. Erken zaten yakışıklısı önemli değil. Yakışıklı olup olmaması. Önemli olan erkek olup kendini göstermek Entel Maganda. Ya önemli olan bak erken baş harflerle yazıyorum. Erkek olup kendini göstermek. Seni gibi gizlemek değil. Ya bulaşma Faya. Onun bugün cinleri tepesinde demiş Latif. Vret o horno göre vret. Benim de cinlerim tepemde.

Sebze Mermerci deyince Coşkun Entife ekibi sevgili dostlarım. Harika fiyatlar, harika mermerler. Toptan ve perakende satış. Suzuköy'den Kozlardere'ye giderken dereye geçer geçmez sağda. Her türlü mermerler, granitler. Evinizde rengi bozulan, saradan, çatlayan, bozulan mermerlerin parlatılması, değiştirmesi işlemleri. Her türlü mermer yapımı, mermer üretimi. Mermerci Coşkun Entife ekibi. Erkek kendini gizlemez. Yaşa bıra dostum demiş Halil. Entel dantel işini bırak gitsin demiş Mehmet abi. Mehmet abi demişim Mehmet. Günaydın demiş Sefa Emine. Bulyoz çalışanlarına şaba demiş. Günaydın. Moruk usludur demiş Mahik Tuzlacı. Sinirlerim tepemde demiş. Ne oldu? Niye sinirlendin? Seher Selur Yatsa Guten Morgen.

Günaydın Gürkan abi. Ben de saat 9'da 28.30 geçe söyle tamam mı demiş Hüseyin. Sen neredesin Hüseyin? Kaç gündür beri? Seni sabah sabah galiba ikinci sponsor seni söyledim. Allah bilirse. Bazı sponsorlarım gene umurunda değil, söylememişim, söylememişim. Dün şeyden geçtim. Oktay'ın dükkanından geçtim. Çok uzun zamandır oradan gittim. Oktay'ın dükkanından geçtim.

Faik, ne oldu, kim dokundu sana diyor Halil. Antoni diye bir kızdan var, o dokunmuş ona. Sen biliyor musun Antoni'yi?

hiç sorma Gürkan abi, yanıyoruz buralar diyor Seyim. Kayık tamirinde, kayıkların bakımında, servisinde, boyama işlerinde. Hüseyin artık tipografyada çalışmıyor musun Hüseyin? Hüseyin var. Teknesi kayığı olanlar hep Hüseyin'e gidiyorlar. Motor değişimi, motor satışı, her türlü bakım işleri. Dediğimiz gibi. İskeç'e girişinde. Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta Eko benzinci Bülent'in olduğu yerde. Karistopoli, Karistopoli, Karistopoli, Karistopoli. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım.

Plaki. Coşkun'da kedilerinizde, köpeklerinizde yemler var. Efendim kuşlarınızda yemler var. Çok güzel ötürüyor kuşları. Fay fay fay fay fay. Hiç susmuyor kuş. Hiç susmuyor. Hiç. Kuşun ötmeyeceğin yoksa bile ötüye kuş. O derece. Arıcılık malzemeleri var. Efendim aradığınız her şeye en uygun fiyatlarla hayvanlarla ilgili. Büyükbaş hayvanlar için vitaminler var. Kedileri, köpekleri, kroketler, yaş mamalar, kuru mamalar var Coşkun'da. Coşkun fark yaratıyor. Gümücüne de. Efendim Kozmopolis'ten çıkıp Gümücü'nün içine doğru ilerleyin. 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada Tinatika Farmaka yazan yerde Coşkun sizleri bekliyor.

Fatih'e de günaydınlar. Koltuk kaplasın, kumaş döşesin, arabaların tavan kaplamaları, arabanın kumaş kaplamaları Fatih'te. Fatih'e günaydınlar, Fatih'in babasına da günaydınlar. O mahalleye bütün günaydınlar. Hasan'la karşı karşıya. Fatih Hişen Servis'in karşı

Kolbuti'ye günaydınlar. Erdem'in eşine günaydınlar. Erbu 20'de 0-12 yaş çocuk giyimi Kolbutik sevgili dostlar. Kolbutik. Gülensan çapında ünlü markalar, seçkin koleksiyonlar. Instagram'da Kolbutik. İnternet sayfaları kolbutik.gr. Erbu 20'de Kolbuti'ye günaydın. Kolay gelsin.

Kuru Kahveci Nihat ve ekibine günaydınlar. Şapçı'ya günaydınlar. Hakan'a günaydınlar. Nihat abiye günaydınlar. Tüm aileye günaydınlar. Kuru kahve alanında fark yaratmaya devam ediyorlar. 48 yıldır var. 48 yıllık tecrübeyle, Nihat etiketiyle seçkin bakkal ve marketlerde ve Şapçılarındaki tek şubelerinde, Şapçı'da seçtiki bankasının bitişinde kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Ωραίο γκλέντι. Ακουστικά κέντρα κομμωτινή Σινέλ. Φόντο σέντρο καθίστανται εκεί όλα. Η κυβέρνηση του πίστευε ότι μια τζουζμόνα τηλεφωνία ισμετρινιστέ. Ακουστικά κέντρα κομμωτινή Σινέλ. Δουλειμίαν κάλμασον. En uygun fiyatlar, kaliteli hizmetin adı, işitme cihaz deyince Şener İskeçe'de. Sağdaki sin karşısında, en eski saat altında İskeçe'lerin de hizmetinde. Motoclass, klas işler, stil bayi, elektrikli motorlar, normal işten yanmalı motorlar, ikinci el motorlar, eskiyen bozulan odun kesme, çim biçme, ot biçme makinenizi getirin, yenisiyle uygun fiyata değiştirin. Motoclass'a günaydın. Kozlu Kepir'den Şapçı'ya giderken sağda Motoclass. Motoclass. Klas işler Motoclass'ta sevgili dostlar. Ellere Özkan Mehmet Özcan. Yastıköy Yalanca yolu. Birinci kilometrede. Özkan Mehmet Özcan. Girit'ten Evros'a kadar duvar panellerinde çok iddialıyız. En uygun fiyatlarla hizmet veriyoruz diyorlar. Gidin, gezin, görün. İnşaat malzemelerinde de harika fiyatlar. Ve bu panellerle yapmış oldukları muhteşem 10 numara 5 yıldız konteyner evleri de gidin yakından görün Özkan Mehmet Özcan.

günaydınlar. Kalimero. Mega Banka da günaydınlar. Mega günaydınlar. Mega Banka. Western Union ve MoneyGram üzerinden para transferi. Nakit paranın banka hesabına yatırılması. Ödemelerin yapılması. Elektrik şirketinin değiştirilmesi işlemleri. Kimlik randevusu. Ve GameStep. Çeşitli çocuk ve yetişkinler için oyun alanı. Yetişkin için bilardo, balaki, hokey bulunuyor. PC 5. Papazim Ali Şapçı Kamek Kemal'in yanı ve Memo Cars ikinci el arabalar. Şapçı çıkışında Gümrücü'ye giderken sağ tarafta Memo Cars'ta, hepsi Mega Bank'a ait. Hepsi Memo'ya.

Gülsüm abla günaydın. Melia Kocanım ablam günaydın. Sevim Boğazlı günaydınlar. Mehmet Şerif günaydınlar. Günaydın, hoş geldiniz. Hoppa. Sprock Stetto.

έλα δώσε. Έλα πάμε δώσε. Güneş Gold, Atilla bilir. Her şeyi yapıyor, güzel yapıyor. Altın işini, kolye işini çok iyi biliyor. Sarraf. Sarraf, insan sarrafı değil, altın sarrafı. Gümüş reyalı da var. Atilla bilir. Üst geçidi. Güneş Gold'u tavsiye ediyoruz. Bütün Batı Trakya'ya hizmet veriyor. Güneş Gold olarak Instagram ve Facebook'tan da bulup takip edebilirsiniz. Mihail Karoğlu 22 A'da. Güneş Gold.

Kiraz tarlasından günaydın Gürkan Paşa demiş. Aysel ablam günaydınlar. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Bol satışlar, pahalı satışlar dilerim. Üreticiden bedavaya alıyorlar. Satarken inanılmaz fiyatlarla satıyorlar kirazları sevgili dostlar. Üretici her zaman kan ağlamaya devam ediyor maalesef. Durum bu. Çiftçi her zaman kaybetmeye devam ediyor. Özellikle tütün üreticisi. Artık zaten tütün üreten de çok kalmadı maalesef. Böyle bir durumdayız. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ülkede yaşamaya devam ediyoruz. Ne yapalım? Ne diyelim? Ne diyelim? Sağlık olsun diyeceğiz. Rosaline çok teşekkür ederim. Rosalin Butik. Rosalin. Gümücüne de çok kolay bir yerde, tam köşede Rosalin. Demokrito 1, Gümücüne Hacı Kosmaz'ın olduğu yer, Espresso Sinyan'ın eczanenin olduğu yerde. Abiye kıyafetler, kombinler, özel kıyafetler, bayram kıyafetleri, günlük kıyafetler, tesettür giyim. Rosalin, rosalin.butik.com Instagram adresi takip edin. Rosalin Gamze. Günaydın, günaydın, günaydın. Ela Yulia Karapataki. Pamere. Sezer Karbonista. Günaydın. Kolay gelsin Sezer'im, kolay gelsin. Mat yamur. Mekka Kars. Semen'den Yahya Beyliğe giden yol üzerinde. Fatma Mustafa. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Araba kiralamada yeni bir ses, yeni bir nefes. Çok güzel arabaları var. Çok uygun fiyata günlük, haftalık, aylık kiralayın. Kaç gün isterseniz kiralayın sevgili dostlarım. İşte Almanya'dan geldiğinizde, yurt dışından geldiğinizde kiralayabilirsiniz. MK Rent-A-Car. Bakımlı araçlar, uygun fiyatlar. Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. mk.rentekar.com üzerinden kiralayabilirsiniz. Facebook'ta MK Rentekar, Instagram'da MK Rentekar. Sizleri bekliyor. Matyamu.

Bayramda danaya girmek isteyenler, dana kesmek isteyenler, Alperen'in danaları 300-350 kilo civarında danalar. Çok güzel bakılmış danalar. Alperen'de Yabacıklı köy girişinde sevgili tasarım, tavsiye ediyoruz. İsteyen Alperen'in telefon numarasını da verebilirim. Satılık arsa var. Ayasma köyünde 361 metrekare satılık arsa. İçinde 20 metrekare evi de var. Yani bir oda var, ev demeyelim. Elektriği var, suyu var, yapı izni var. İlgileniyorsanız bana telefon numarasını sorabilirsiniz. Ayasma köyünde bu arsa. Opa opa opa opa. Ve Gökmen'e tekrar günaydınlar. Yastıköy'de Gökmen. Harika balık çeşitleri. Karidesi Gökmen gibi yapan yok hiçbir yerde. Tereyağlı tavada karides Gökmen'in ki kadar lezzetli yemedim, güzel yemedim. Gidin deneyin, göreceksiniz. Garito makaronada kalamar büyük balıkları açıyor. Yavaş yavaş yavaş yavaş pişiriyor. Balıklar böyle tam kararında geliyor. Ne kuru geliyor ne de çok pişmiş tam kararında. Yanında salatasıyla, maratasıyla, uygun fiyatıyla. Bizim tavernamız orası. Bizim seçtiğimiz, sevdiğimiz taverna. Bizim gibi ekonomik fiyata güzel balık yediğimiz taverna. Ve yan tarafında da İmamoğlu Elektrik var. İmamoğlu Elektrik'le yan yana bitişik onlar sevgili dostlarım. Ve devam edelim, devam edelim, devam edin. Bor Fresh artık Batakya'da, tüm Batakya'da, Ova'da, Yaka'da, Gümrücün Eskeçe, Evros köylerinde. Bor Fresh asitli içecekler, çeşitli lezzetlerde çok seveceksiniz. Fiyatı da çok uygun. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Bor Fresh, Bor Fresh. Lima Grubu'nun tanıtımını yaptığı Bor Fresh Instagram'da Bor Fresh Gris olarak bulup takip

Ne yapıyorsun çocuğum, yiyecek misin? Gel dümeni döndürme. Al leblebici ağana da o bilir döndürme demiş dirmenci dayı. Dirmenci dayı, dirmenci dayı. Sene benim bu dayı. Günaydın Trakya'nın neşesi. Radyoların en sevilen, en karizmatik sesi. Gürkan değil benim adım Gürkan ama Şakir. Gürkan Bey hayırlı yayınlar, bol reytingler dilerim demiş. Çok teşekkür ederim. Very very thank you, very thank you. Thank you very much, thank you very much. San Siro'da bir saç boyası var. Bayrama ak saçlarla çıkmayın efendim, dedecikler gibi. Ne öyle ak ak saçlar? Saçınızı boyayın, sakalınızı boyayın. Hem baylar için hem bayanlar için. 10 dakikada köpürtüyorsunuz, saçınıza sürüyorsunuz. 10 dakika bekliyorsunuz, bir duruluyorsunuz. Çok doğal bir görünüm. Saçlarınızın boyalı olduğu hiç belli olmuyor. San Siro farkıyla bu ürünü mutlaka deneyin. Bu harika bir ürün sevgili dostlar. Adımı ne? Softoplus. Softoplus. Softoplus. Seçkin bakkal ve marketlerde, aynı zamanda San Siro'nun mağazalarında, King Kutu karşısında, büyük parkenin, büyük lisenin olduğu yerde. Mekketenik Mustafa Ali Çavuş ve ekibi. Mekketenik Mustafa Ali Çavuş ve ekibinde sevgili dostlarım. Sabah saatinde 7 itibaren çorba çeşitleri. Saat 11'den itibaren muhteşem, harika, 10 numara 5 yıldız. Neler var? Ev yemekleri var. Etkinliklerinizde, mevlitlerinizde her zaman Mekketenik var. 800 menü ve üzerinde menü aldığınızda özel indirimler, özel fiyatlar uyguluyor Mekketenik. Ve Gümüşcüğün içinde yaşayanlar, yemek yapamayanlara da yemek servisi Mekketenik farkıyla sunuluyor sizlere sevgili dostlar. Mekketenik, Agromix Erol Çaymakıf Köyü'nde dedik. Çaymakıf Köyü'nün merkezinde herkes biliyor. Praktikal güzelliğinde kocaman bir yapı marketi. İnşaat malzemeli ilgili her şey, plakaklar, fayaslar, yapay çimler, neler neler, kumlar, çakıllar, çimentolar, tuğlalar. İç alanında 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürünle fark yaratıyor. Çok da güzel duvar panelleri var. Gidin yakından görün ve harika 10 numara 5 yıldız. Kaliteli boya Vitex iç ve dış cephe boyalarıyla da fark yaratıyor. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulup takip edebiliyorsunuz. Özür dilerim Gürkan, okey demiş Şakir. Özür demeye gerek yoksa bir düzeltme yapayım dedim. Klavye hatasıdır belki de. Yani adımın Gürkan olduğunu biliyorsundur.

Mefnun'a çok teşekkür ederim. Mefnun harika bir butik mağaza. Mefnun Gümüşcene de. Haydi Pamme. Mefnun Gümüşcene'nin merkezinde sevgili dostlarım. Şükriye Market'i geçin. Ermeni Kilisesi'ni geçin. Biraz daha ileride Kılıca giderken sağ taraftan Mefnun. Üzerinize göre kıyafetler, gelinlikler, elbiseler, söz elbiseleri, nişan elbiseleri dikiyor Mefnun. Mefnun tasarım, tasarlıyor, dikiyor Mefnun. İsterseniz günlük kıyafetler, hazır kıyafetler de var. Fatih'e ve Emel'e dinliyorlarsa günaydınlar. Onlar çoktan beri yoklar piyasada. Mefnun.

nace do, nace ja, ro. Na, ra, na, na, na, na, na. Günaydın, kolay gelsin kral demiş Feridun İbrahim Faik. Ella Feridun, günaydın, sana da kolay gelsin, bana da kolay gelsin, herkese kolay gelsin. Kral Husni Muhtar diyor, onu denize karşı matlar gag gag yapan yere taverneye götüreymiş şimdi.

Yılanların tıs yaptığı yere götüreceğim. Kobraların fıs böyle kafalarını kaldığı yere götüreceğim. Martların kanka yatırıya götürmek ister, gitmek istermiş Husni Muhtar. Bırak şunu, hep lafta olun her şeyi. Sponsor olacaklardı, 6 aydan beri sponsor oluyorlar. 6 aydan beri.

bunlar burada ırkçılık yapıyorlar. Turkiko demeye Turkiko demiyorlar. Kasten o yüzden kesiyorum burada. Turkiko diyen yerini buluyorum. Zenine giftik oyna Turkiko çifte çifte elise para kalır. Haydi. Haydi. Irkçılar sizi ya. Sizi ırkçılar sizi.

Ümit'in seralarında çok güzel domates, biber, patlıcan fileleri var. Sponsorum diye söylemiyorum. Bayılacaksınız, çok seveceksiniz. Ondan sonra zaten hep Ümit'ten alışveriş yapacaksınız. Bu sene Ümit'in satışları çok daha iyi gidiyormuş. Çünkü geçen sene alanlar memnun kaldı, o yüzden de devam ediyorlar. Çok önemli müşteri memnuniyeti. Bizler de çok memnunuz. Özellikle aşılı fileleri tercih edin. Biraz daha pahalı ama yaz sonuna kadar verim alacaksınız aşılı filelerde. Panforo Ambarköy'de şimdi artık domatesler ekmiş. Bir iki zaman sonra, bir ay sonra kendi domateslerini de yetiştirecek. Toptan ve perakende satışlarla Ambarköy Panforo'da Ümit'in seralarını mutlaka ziyaret edin sevgili dostlarım. Ve Güneş Gold'u söyledik. Dört Mevsim Aile Lokantası, Hamdi abi ve ekibi. Dört Mevsim'de de güzel, Dört Mevsim'de de harika, Dört Mevsim'de de süper. Ama özellikle ilkbaharda ve yazın çok güzel. Suların şarıl şarıl akan suların arasında, şakır şakır şakır şakır şakırdayan yaprakların arasında yemek yemenin zevki bambaşka. Çok güzel. Şimdi Hatice ablacığım, radyoyu yeni açtın herhalde, bir şey söyledim. Önemli olan reklamı senin duyman değil, önemli olan reklamı dinleyicilerin duyması. Şimdi özel isteklerde bulunuyorsunuz. Benim sadece senin için söylemiyorum. Benim reklamımı iki kere geçin. Benim reklamımı saat 9'da geçin. Benim reklamımı saat 11'den geçin. Bundan sonra böyle bir şey kabul etmeyeceğim. Çünkü benim için çok zor oluyor. Bu seninki son olsun. Fikret abiye de söyledim. Az önce canlı yayında söyledim. Çünkü bizim için benim o saatleri yazmam gerekiyor. Saatlerde söylemem gerekiyor. Ve yani bu zor bir şey. Bir de dediğim gibi reklamı önemli olan sabahleyin dinleyen ayrı, öğleden sonra dinleyen, her zaman dinleyicisi var bu radyonun. Yani siz reklam verenin değil de önemli olan reklamları, sponsorları, dinleyicilerin dinlemesi, zaten amaç o. O yüzden bizim için de zor olduğu için bir daha böyle bir şey yapmayacağız. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Ne söyleyecektim? Ben bir şey daha söyleyecektim. Şey, sponsor mu tanıtıyordum, ne yapıyordum? Dört Mevsim Aile Lokantası diyordum. Çok güzel bir yerde. Kozluköy'de sizleri bekliyor Hamdi abi ve ekibi. Birazdan Zeybekiye dinleyelim. Benim de kabulüm diyor Gökhan. Ben de kabul etmiyorum. Başka demiş. Ne bu? Hangi birisini hatırlatacaklar? Hangi birisini? Bir de benim haplarım çıktı şimdi. Her gün saat 9.30'da antibiyotiklerimi hatırlatmamız lazım. 5 gün boyunca.

Al başla diyor Faik. Emrin başım üstüne. Başa aldım. Sus. Bir de susayım değil mi? Bir de konuşmayayım değil mi Faik? He? Susayım mı konuşayım mı?

Sus bre. Fahit Şaba demiş Halil. Sen Şaba derken nasıl susayım? He? Ha? Kız hanım, nasıl bir terapistsin sen? Bu sabah o kadar canım sıkılırdı, senin programını açtım, yüreğim açıldı. Sağ olasın, var olasın can kuzum demiş Aysel ablam. Kolay gelsin, kiraz toplayanlara, çalışanlara çok teşekkür ederim. Beni bundan sonra 8.27, 9.28, 10.29, 12.30'da tam söyle demiş Ali Molla. Çiko, tikkaniz re gorimu, tikkaniz re file, gallimera re. Ve devam edelim. İki tane dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Sevgili dostlarım, Medine mezunu. Neden Medine mezunu diyorsunuz bana? Öyle yazmışlar, öyle söyleyin demişler. Müşteri ne isterse haklı. Herkes türlü türlü şeyler istiyor. Yakında havlama başlayacağım gene. Yakındır. Size soruyorsunuz neden diye. Onlara soru, bana sormayın. İki dost. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri Çukurkahve'nin karşısındaki köşede, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde hizmet veriyor. Ben de Kabataş Erkek Lisesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi sınıf öğretmenliği mezunuyum. Yan alanımda özel eğitim. Yani özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, otistik çocuklar, Down sendromlular falan. Bir de Faik gibi kalın kafalılar uzmanlık alanı. Sana da şaba demiş Halil. Opa dosse çiko dosse. Ya sure Gürkan abi demiş Rasim. Yassas. Yassas dedi gel yassas. Kolay kolay gelsin Rasim. Kalli merak istoyani. Sabah istoyani.

Sabah sabah bu kadar enerjik olmak ve laf üretmek kolay değil, kolay iş değil kral. Kalın kafalı ya, çok güldüm demiş. Feridun, Guten Morgen, papatyam demiş. İsmail, günaydın çiçem. Benim çiçem Manolyam ne, Memuzam nerede be? Benim şeyim nerede be? Ama benim bal böcem nerede? Tanju nerede?

Gelir de koynuna girerim ama sonunda batırır, sonra da batırırım iğneyi bak. Neydi boy bu bal böceği? Hop hop hop hop hop hop hop. Kılıcı keskin olan kazansın. Kılıcı keskin olan kazansın. Kimin kılıcı üstünse o kazansın. Kılıç kalkan, kılıç kalkan oynayalım. Haydi dosse. Her yerde indirim var. Her yerde bütün sponsorlarımda bayram indirimi var sevgili dostlarım. Tabii ki, tabii ki de değil, tabii ki de diyenlere mesela Enes'e çok fena sinir oluyor. Tabii ki de diye bir şey yok Türkçe'de. Enes tutturmuş delinin şey elini bellediği gibi tabii ki de, tabii ki de, tabii ki de. Tabii ki yok. Tabii ki Agora Plus'ta da var. Noisette 440 gram iyon 6,5 euro. İyon Socofreta mini 210 gram 2,5 euro. İyon Derby mini 210 gram 2,70. Nektar Anapsiktiko 1,5 litresi 95 lepte. Toz şeker 1 kilogramı 75 lepte yarım çadırın karşısında Agora Plus'ta. Faik. Sana da anlatacağım eşek gibi şimdi. Bak Faik anırtmayın beni. Bak sana erkek eşek gibi anlatacağım şimdi. Bak.

Çarşaflarımı da değiştirdim. Akşama yatıya misafir gelecek de. Bir aydan beri çarşaf... Yastık kılıfımı çarşafı değiştirmezdim. Şimdi onları makineye atayım öteki şarkıda. Yıkasın şaldır şuldur. Akşam bir makine siyah çamaşır attım makineye. Dışarıya serdim. Anacığım bütün püpürcük dolmuş. Bütün ağaçlardan şeyler, pamucuklar yapışmış her yerde siyah çamaşırların. Vallahi billahi.

Sunifi Tuvora ve ne diyoruz Ayşe Mertoğlu. Silogi mağazası Kanari'de. Dükkan köşe. Esnafına da Ayşe. Ayşe abla da harika. Ayşe Merton da harika. Üçler isim semeler var. 1984 yılından beri annesinin yanında öğrendi bu işi. Batı Trakya'nın ilk süslemecisi Ayşe Mertoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Korifi Bulatköy'de. Korifi Kağıt Festivali'ne gittiğinizde Korifi'ye de gidin. Köfteleri harika. Ta Kıbrıs'a kadar köfte gönderiyorlar. Vallahi geçen akşam nasıl köftelerdi. Sulu sulu acayip köfteler. Böyle bastırıyorsun huş diye içinden böyle suyu fışkırıyor köftenin. Bambaşka bir şey. Korifi'nin köftelerini deneyin. Çok seveceksiniz. Bayılacaksınız Korifi'nin köftelerine. Korifi'nin ciğer sarması. Korifi'nin güveci. Cuma akşamları canlı müziğiyle. Cumartesi pazar çevirmesiyle. Cumartesi çevirmesiyle pazar değil. Kalırsa pazara da kalıyor. Korifi Bulatköy'de fark yaratıyor efendim. Korifi. Efendim 100 numara radyocumuz Gürkan kardeşim demiş. Ayşe Mertoğlu. Günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecim Mehmet'ime günaydınlar. Emine Kamil günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kafa Pastanesi günaydın yayınlar abi demiş. Mehmet sen misin? Kafa Pastanesi'ne günaydınlar, tüm ekibi günaydınlar. Baklavalar çok güzelmiş vallahi billahi. Mecbur oldum tattım, ne yapayım. Mecbur oldum, mecbur kaldım. Yani sonra söylemem lazımdı güzel mi değil mi diye. Bayramlık baklavalarınızı şimdiden alın. Bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü Kafa Pastanesi kapalı olacak. Ama özel yağ ile yapılan vallahi billahi muhteşem lezzetli baklavalar. Bir de benim sevdiğim baklavadan koymuş Mehmet. Şeylesini koymuş. Antep fıstıklısını bir de bana özel bir tepsi yaptı. Onun şimdi bir gün beklemesi gerekiyormuş. Yarın onlar gelecekler. Yarın açılışa gelecekler. Alışveriş yapacaklar. 550-600 euroluk et alacağız dediler. Yarın baklavayı da getirecekler. Kalfa pastanesini sevmeyeyim de hangi pastaneyi seveyim ha? Hangi pastaneyi seveyim? Kalfa pastanesini sevmeyeyim de. Kolay gelsin tüm çalışanlara ve sana abi seni kızdıranları bu demire oturtalım. Sıcaklığı 300 dereceyi geçmiştir demiş. Halil Haliloğlu bir fotoğraf göndermiş. Annamari. Bu demire kıçları yapışır. Vallahi derileri yapışır öyle kalkarlar. Fahin oturtmak lazım bu devire.

Bitti mi çan şarkı? Bitmemiş. Şimdi bana Türkiye'den akrabalar sahte Armani tişört getirmişler. Kırmızı. Ama geçen de pijamalarla beraber attım, yıkayayım da öyle giyeyim dedim. Sahte mahte köyde giyerim dedim. Ama nasıl boya saldı, nasıl boya pes pembe yapmış pijamalarımı. Onu şimdi ben kumaş boyamada kullanıyorum. Geçen de bir tane beyaz tişörtüm vardı. Böyle fanli gibi çok güzel. Onunla beraber attım. Çıkardı, pes pembe oldu. Hani gırgırıya da bir laf var ya, sokayım seni şalvarıma çıkarayım pes pembe diye. Ha, pes pembe oldu. Şimdi aklıma geldi, çarşafları makineye atıyorum. Hep aynı renk, sıkıldım. Şimdi çarşafları pembeye boyayacağım. Şimdi koyacağım çarşafları 60 dereceye. Tişört ne renk varsa salacak, bırak kaç kere. Yıkıyorum yıkıyorum, gene renk salıyor, gene renk salıyor. Armani'miş. Armani bile bu be. Yani zaten akrabalar insana normal Armani tişört getirir mi? Benim bir zengin akrabam var, o da tişört getirmiyor, nakit para veriyor. Sağ olsun. Ya teyze bile oldu. Nakit para veriyor. Al diyor, sen kendin ne istersen diyor. 500 bin, 1500, 2000. Ötekileri gitmişler almışlar. Pazardan mı aldılar, nereden aldılar? Burası sen ya. Vallahi bilen şeyi çaldım mı ben size? Sto trapezi portapino lipi topotiri su. Günaydın, güzel bir yayın olsun demiş Nermin. Madem günaydınlar, şimdi çok merak ediyorum, çarşafların nasıl çıkacak, pes pembe çıkacak. Pes pembe çıkacak. Ay vay vay, pembe pembe pembe pembe yatacağım akşama. Pembe pembe çarşaflarda yatacağım. Evet. Devam edelim de Elektronank diyelim. Sünneti Köyü Merkezi'nde uzun, en uzun süreli sponsorum Elektronank, Altan ve Alpay kardeşler, sevgili dostlarım. Alpay ve Altan kardeşleri ta ben Kral FM'den beri sürükledim, getirdim yanımda. Onlar başka hiç kimseye sponsor olmuyorlar. Karabaş, gel Karabaş, gel Karabaş. Aslında beni dinlemiyorlar onlar. Dinleseler bırakacaklar sponsorluğu. Karabaş. Köpek adı soyadı bunların Karabaş. Gel, gel Karabaş, gel Karabaş. Altan ve Alpay kardeşler, Karabaş kardeşler. Elektrikli soyadları önemli değil. Elektrik yaptıkları iş önemli. İşlerini çok güzel yapıyorlar. Elektrikli elektronik eşyada yıllarda iddialı isim onlar. Bizler dükkana bir aerokurtin aldık. Onlardan aldık. Sağ olsun Alpan ya da Altan, ikisinden biri hemen getirmiş. Aerokurtinayı. Efendim klimalar, güneş enerjisi termosifonları, güneş enerjisi panellerinde çok iddialılar. Hem toptan hem perakende satış yapıyorlar. Uzun yılların tecrübesiyle Sünnetçi Köyün merkezinde sizin hizmetinizde.

0: şarkıyla aynı anlama gelen bir şarkı. Burası Agora Meyhanesi. Burada yaşanır aşkların en divanesi, en kocamanı, en güzeli, en delisi Agora Meyhanesi. Ve Mona Lisa. 1270 tane gelinlik var Mona Lisa'da. 1270 gelinlik. Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde Mona Lisa. Kiralık gelinlikler, satılık gelinlikler Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi. Çünkü her zevke göre gelinlik var. Ekstrem gelinlikler bile var. Gelin çiçeği, gelin araba süsleme, gelin yolu.
1: Burası.
0: Çiçekler, canlı çiçeklerle süsleme yapıyoruz diyor. Sonra. Hatice Hanım abla. Tuzcuköy girişinde. Sabahleyin 10'dan 3'e kadar açık. Akşam 6'dan 9'a kadar açık. Cumartesi açık, pazar açık, her gün açık. Her Allah'ın günü açık. Sabri abicim günaydınlar.

Hayda bra. Günaydın Gürkan, sabahtan beri dinliyorum, atarken avucundakilerin güzel serp civcivler diyesin demiş Halil abi. Halil Osman. Ne attım? Şunu attın de. Kurban keseceğim. Şunu attın de. Neyi attım? Söylediklerim hepsi doğru.

Benim huzurum ise senin yanın. Bak Gürkan, yas tu demiş Şakir Hüseyinoğlu. Bu gece pompalayın gitsin. Şımarttırın beni, şımarttırın.

Zamo Cars. İkinci el arabanın adresi Zamo Cars. İkinci el araba deyince Chris Bey Otel'in karşısında harika fiyatlarla hizmet veriyor. İstediğiniz ikinci el arabayı herhangi bir Avrupa ülkesinden getirtiyor efendim. Zamo Cars. İkinci el arabada Chris Bey Otel'in karşısında.

Aslı ne yapıyor? Ben de kefir içiyorum. Max kefir. Max kefir.

traktör deyince, traktörcü deyince Mesut'a tekrar kolay gelsin. Sağ olasın, bizi mest ettin bu şarkılarla demiş Nurgül. Bak şimdi asıl şimdi mest olacaksın. Senin sevdiğin şarkı geliyor. Mesut sevgili dostlarım. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında. Solis ve Kioti marka traktörlerde 2 yıl taksit uyguluyor. Gidin yakından görün. Trakya Bayi ve Trakya Bayi bu traktörlerin. Her türlü traktörün satışı, tamiri yapılıyor. İkinci el traktörleri bulabiliyorsunuz. Tarım makinelerinin tamiri yapılıyor. Sulama beklerin, karoların tamiri yapılıyor. Aynı zamanda traktörlerinize kabinler getiriyor mu Mesut? Türk malı bu kabinler. Traktörü kapatıyorsunuz. Kabriyoyken traktör kapalı oluyor. Klimalı oluyor. Toz girmiyor. Sıcaklık girmiyor. Püfür püfür esin. Radyo setiye gümbür gümbür dinliyorsunuz. Traktörün içinde Taner Mümün. Hoş geldin Taner'im. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen niye yaşayan efsane koydun şeyini? Facebook'ta nickini? Neden ötürü? Koydun öyle nickini sen? Haydi Fame. Herkese günaydınlar. Sessizce dinliyoruz. Mizanlı'dan günaydın demiş. Önder Krom. Önder Krom ekibine, Mizanlı'ya günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin. Akşam Cafer'le konuştuk. Ben tahmin ettim kaç kilo olduğunu, o zamazingonun, o şeyin, o dürümün. Ya. Azıcık ipucu da Cafer verdi. Azıcık ipin ucunu tuttum, ben tahmin ettim. Giro House, Giro House.

Çünkü yaşayan efsaneyim Cengiz Kurdoğlu'ndan dolayı demiş Taner. Nasıl yani? Nasıl bir bağlantı var Cengiz Kurdoğlu'na senin aranda? Cengiz Kurdoğlu'yla senin yaşayan efsane olmanın arasındaki bağı kuramadım ben.

Sıkıldım diyenler hareket edince merak etmeyin. Sıkılanlar da var biliyorum. Hepsini her şeyin farkındayım. Her şeyin farkındayım. Ben öyle aptal durduma bakmayın. Görünüşüm aptal. Her şeyin farkındayım. Benim duruşum öyle aptalca. Ne arasını gözlüyüm ben. Efendim Mega Bank'a günaydınlar. Bu Mega Bank sabahları uyuyor galiba, açmıyor dükkanları. Bu Megabank galiba dükkanları açmıyor. Sabahleyin horul horul uyuyor ya da çalışanları var. İnsan zengin olunca böyle, ne yapacaksın? İnsan zengin olunca böyle. Üç tane dükkanı var. Western Union ve Moneygram, Megabank. Ve Western Union ve Moneygram üzerinden para transferi. Nakit paranın banka hesabına yatırılması. Ödemelerin yapılması. Yeni elektrik şirketlerine geçiş. Ve kimlik için randevu. Melisa'nın karşısındaki dar sokağın içinde. GameStep, çeşitli çocuk ve yetişkinler için oyun alanı. Yetişkinler için bilardo, balaki ve hokey bulunuyor. PC 5 bilen var GameStep'te, oyun alanı. Papatya Mayli, Şapçı Kemal'in yanı. Memo Cars, ikinci arabalar, iş arabaları ve özel arabalar. Ödeme kolaylıkları da sağlanıyor. Memo Cars'ta, Şapçı'da. Gülcine'ye giderken sağ tarafta hizmetinizde. Ve sevgili dostlarım, yine Şapçı'da kalalım. Kuru Kahveci Nihat, yılların tecrübesi, 48 yıllık tecrübe. Hakan'a günaydınlar, Nihat abiye günaydınlar, tüm aileye günaydınlar, Şapçı'da dinleyen herkese günaydınlar. Şapçı kahvesi, Nihat'ın kahvesini unutulmaz kılan lezzeti, aroması, 48 yıllık tecrübesi. Seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar sevgili dostlarım. Yine Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişiğinde. Taner, cevap bekliyorum. Cengiz Kurtoğlu da senin efsane olmanın ne alakası, ne ilgisi var? Cevap verin bana, beni yazmayın bir yerlerinize. Günaydın dostum Çanakkale'ye, günaydınlar Hasan. Ali'ye de sürekli diyorum, aç radyonun sesini, yüksek sesle dinlemeyi seviyorum, şarkıları sürerken de radyo dinliyoruz demiş. Nurgül, Ali Molla, Molla Ali, Auto Kinesi. Bak saat tam 11'i 9 geçe söyledin, söylüyorum Ali, Auto Kinesi. Otomatik vitesli arabası da var. Bastır bastır bastır, çektir çektir çektir. Yokuşta durduğunuzda frenimi basayım, gaza mı basayım, ben bu arabayı geri kaçırmadan nasıl kaldırayım, paniğini yaşamayayım. Otomatik arabalar tak kendi duruyor, anacını sattım arabası, milim bile kaçmıyor. Ve Ali Molla, Molla Ali de sevgili dostlarım, otomatik vitesli arabanın dışında yumuşak G sınıfı ehliyet bire veriyor. Motosiklet ehliyetinden pullman otobüs ehliyetine, tır ehliyetine kadar her türlü ehliyet. Auto Kinesi Ali Molla, Molla Ali. Bir şey söyleyeceğim. Çekya, Çek Cumhuriyeti ve bir ülke daha Avrupa'da, bir de Hollanda. Tesla'nın otonom sürüşüne izin veren ilk Avrupa ülkeleri. Bu ileride bütün ülkeler bunu yapacak zannediyorum. Avrupa bir kanun çıkaracak. Yunanistan da buna dahil olacak yakında, bir yıla iki yıla kadar. Nedir bu? Tesla'nın da dışında arabalarda otonom sürüş var. Yani direksiyona ellemeden araba kendi kendine gidebiliyor. Mesela benim arabamda da var ama düz çizgilerde gidebiliyor. Düz yolda gidiyor. Egnatia'da gidiyor. Sağda solda çizgi olması lazım. Bırakıyorsunuz direksiyonu, gidiyor. Bir süre sonra araba sizden direksiyonu tutmanızı istiyor. Bunu araba gidemediğinden değil, Avrupa'da kanunlar böyle olduğu için istiyor. Fakat Tesla'da bambaşka bir özellik var. Tesla tamamen kendi gidebiliyor. Yani otoyolda da, ara yolda da, ana yolda da, karşısına yaya da çıksa, araç da çıksa, motosiklet ne çıkarsa çıksın, Tesla bunu çok güzel başardı. Yazılım açısından daha başarılı bir şirket yok bu konuda. O yüzden Tesla'ya ilk izni veren ülke, iki ülke işte Hollanda, birisi Hollanda oldu. İkinci sırada Çekya gelmiş. Ve Yunanistan'da izin verecek diye yazılıyor yakın zamanda. Artık otonom, tamamen otomatik sürüş. Fakat Avrupa ülkeleri sürücü kontrolünde izin verecek buna. Yani direksiyona dokunmaya hazır olacaksınız. Ve böylece yapılan araştırmalar Amerika'da bir yıldır bu yürürlükte. Yapılan araştırmalarda trafik kazalarının önemli ölçüde azaldığı saptanmış. Otonom sürüşte, çünkü bilgisayar bu. Bilgisayarlı sistem yorulmuyor. Hata yapma payı çok ama çok az. Oysa insanın hata yapma payı çok fazla, özellikle yorgun olduğunuzda, dalgın olduğunuzda. O yüzden bu çok güzel bir şey. Ve bu yazılımı geliştirici için Tesla'yı tebrik ediyorum ama Tesla bunu önceden, bakın, paket olarak sunuyordu. Elon Musk da çok fena oldu. Tesla önceden bunu hazır paket olarak sunuyordu. Atıyorum 2500 euroya alıyordunuz ve bir ömür kullanıyordunuz. Şimdi Avrupa'daki kullanıma aylık olarak açtı. Ayda zannediyorum 90 euroya sunuyor bunu.
90 euro ayda ödüyorsunuz otonom sürüş için. Az para değil. Ve ayrıca ben bir şey kullanıcısıyım. Starlink kullanıcısıyım. Yine Elon Musk'ın biliyorsunuz. Akşam mail geldi. 39 eurodan 45 euroya çıkardılar aylık ücreti. Aeropoli. Yakında bir optik yine gelecek. Fırlatıp atacağım o zaman. Tesla'nın çanak antrenini tabii gelirse, tabii paraları yemedilerse. Dur bakalım. Ne zamandan beri direkler dikildi, teller meler geçeri 7 ay oldu. Ne Ali'lere geldi, internet ne bana geldi. Ay bırak sen komik olanı, Ali'lerin köyünde gene var görüküyor. Ben olsam ararım oteyi. Anladın avradını. Ali. Bizim köyde var görükmüyor. Bizde daha kutular takılmadı. Daha önce de bahsettiğim gibi geçen de gördüm ki otenin teknik uzunu bizimkilerden bir kızan, dedim ne oldu be, dedim bizim ultrafas UFBB dedi, kutular bitti, kutu ısmarladık dedi. Ama dedim nasıl biteceğimiş kutular? Ba bitti dedi. Kutu beklerlermiş, kutu ısmarlamışlar. Nereden gelecekse kutular. Abi peki internet kesilirse ne olacak, demiş Gökhan Karali. Nasıl internet kesilirse? Ne demek? Günaydın demiş Ahmet kardeş. Vay ne güzel fotoğraf. Vay ne güzel fotoğraf. Ben bunu yarın günaydın mesajı yapayım mı? Bu sizin tarla mı yoksa bunu bu sizin tarla mı be? Ama bu cezvede fincanları nereden buldun be? Orada muz yaprağı mı ne var? Niye yetiştiriyorsun orada? Ali istese her şeyi çalarsın yaparsın. Bir şarkı istedik koymadın. Ajdar'ın Kobra şarkısını demiş Tayfun. İnternet kesilirse kim buraya gideceğiz, demiş Gökhan. İnternet öyle çalışmıyor. Estetirezleri var onun. Her yerde kamera şeyleri var. Manyak mısın nesin? İnternet kesilirse kim buraya gideceğimiş. Allah'ım ya Rabbim. Seme. Allah'ın semesi. Allah'ın heyvanı. Sen burada ünlü, ben her yerde. Ondan yaşayan efsaneyim ben, demiş Taner. Ay gözümün yaşayan efsanesi. Gözümün yaşayan efsanesi sen de. Bir sen bir Ali abim zaten semeleysiniz beni. Önder Kurama sevgiler demiş Ahmet Osman. Hadi ben semeleyemiyorum. Yok kutular bitmiş. Kutu yok. Ali'lerin köyünde 1 GB piyes var gösteriye uygulamaya girdim. UFBB dün değiştirmiş. Var gösteriye yeşil yanıyı Ali'ye vermiyorlar. Oh nasıl sevindim. Benim 2 oda var boyama, demiş Önder Krom. Onu 2 dakikada boyar 2 odayı. Sen ne diyesin, 2 saatte boyar. Ve Ahmet ben muz mu ektim arkadaşım? Ha, muz mu bunlar, hurma mı, ne bunlar? Sus Faik, kim nasıl küfrediyor bana? Ana avrat düz gider Faik. Sus Gürkan. Sus bre. Evet, 2 tane muzum var, demiş Ahmet. Kışın onlar üşüyecek ya arkadaşım. Ayazda onlar donacak ya kışın. Haplarına denk al. Millete hırlıyorsun, demiş Ümit Çaban. Ben sana soru sordum, cevap vermedin. Kafanın tozunu aldırıyor musun haftada 3 kere?

Of of of. Ya bir kırılsın ellerim de ondan sonra başla oynama Gürkan. Ondan sonra namuslu çevreyi aç da insanları kendine gelsin Gürkan. Hem ağlarım hem oynarım. Deliyim, ne yapsam yeriyim.

bir dilim pastırma 50 lira diyor Mustafa Sarıgül. Pastırma yiyip şoförünüz tatlıcak galiba. Bir dilim pastırma 50 lira, yarım dilim 25 lira. 50 lira kaç para yapıyor? Bu pastırma yiyip yiyip şoförlerin de korumalarına giriş yap adam. Ay çok fena bu adam. Of hepsinden acı. Sıradan ayrı. Benim şoförüm nerede be? Ha? Benim şoför kara kayıp. Nerede benim şoför be? Ah timah timah timah timah. Ah timah timah. Ayrı kaldım hepsinden. Dua et ben pastırma yemeyeyim Timo.

Ambrosia Trans herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a, Yunanistan'dan da herhangi bir Avrupa ülkesine istediğinizi taşıyor. Araba taşıyor, koltuk taşıyor, ev eşyası taşıyor. İşte paletler yapın taşısın. Ne isterseniz taşıyor. Ambrosia Trans'a çok teşekkür ediyorum. İsteyene telefon numarasını verebilirim. İki tane dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Dost cenaze hizmetleri eski Esat Orkan'ın olduğu yerde Çukur Kahve'nin karşı köşesinde sizlere cenaze hizmetleri ve malzemeler olarak tam teşekkürlü hizmet vermeye devam eden cenaze hizmetleri bürosu sevgili dostlarım. Ve devam. Deva'daki arkadaşlar, kızlar beni dinlemiyor galiba kaç gündür. Merve'ye günaydın, Ezgi'ye günaydınlar. Neden Deva koydular bu büronun işini? Biz vatandaşa, vatandaşın derdine deva olmak için varız abi diyorlar. Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu, otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, Allianz gibi, Estiki gibi büyük sigortalar, hangi sigorta aklınıza gelirse, araç açma kapama işlemleri, hızlı bir güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destek yardımlara başvurular yapılıyor, araç devir işlemleri de yapılıyor. Papazima 37 Çapçı'da espresyonistin yanında sizin hizmetinizde. Gam Merve'ye ve Ezgi'ye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Oo, günaydın, bu ne gene demiş Tolga. Sonuna yetiştin, sonuna yetiştin şimdi. Şimdi çok acıklı bir şarkı var sırada, Cevriye. Bu da evdeki demiş, evdeki muzu göndermiş bana. Şey Ahmet kardeşim, Antalya'da havalar ılıman olduğu için, kış çok ağır geçmediği için Antalya'da muz ağaçları var. Anamur muzu. Antalya Anamur'da Anamur muzu yetişiyor. Kalın kısa. Anamur muzu çok tipiktir, karşılanırsınız. Kısa ama kalın oluyor. Normal çikita muzlar gibi ince ama uzun değil. Kalın kısa Anamur muzu. Kendine has bir lezzeti, bir değişik bir şeyi var. Antalya'da hurma ağaçları var. Vallahi billahi ben diyeyim 20 metre, siz deyin 30 metre. Ama yeterince hurmaların olgunlaşma döneminde yeterince sıcak olmadığı için hurmalar olgunlaşamıyormuş. Hurmaların olgunlaşması için hurmalara ta o kadar yükseklere vinçle çıkıp torba bağlıyorlar. Olgunlaşsın diye hurmalar Antalya'da. Ambrosia Trans'a şaba, enişteme demiş Mesut. Şaba. İlk gönderdiğim fotoğrafı, günaydın mesajı yapacağım yarın Ahmet. Tamam mı? Günaydın demiş Elif ablam. Nurgül bir şey yazmış, silmiş. Günaydın, hayırlı işler dilerim demiş Oğuz Mehmet. Neredesin be Oğuz'um be? Bu işlere filere. Oğuz Mehmet. Oğuz Mehmet. Oğuzların Girit'ten Evros'a kadar araştırın diyorlar. En uygun fiyatlar bizde diyor Özkon Mehmet Özcan. Panellerde, inşaat panellerinde, bu panellerle yapmış olduğumuz konteyner evleri de gelin yakından görün. Yine inanamayacaksınız fiyatlarına ve kalitesine diyorlar. Yastıköy Yalanca yolu birinci kilometreye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Şimdi ne dertliyim ne bahtiyar. Yaşım genç ama gönlüm ihtiyar. Ya yaşım 38, gönlüm 55. 53, 54, 55 gönlüm. Ah ah ah.

Aksu'nun özel katkılarıyla Radyo Terapi devam ediyor. Tadı tuzu olsun. Max'tan Şenol amcaya şaba. Şenol amcadan Max'ta, Max çalışanlarına şaba.

köpeklerinize, kedilerinize kuru mamalar, yaş mamalar. Coşkun artık beni dinlemiyor galiba. Hiç yazmıyor, bir şeyler soruyor. Tavuklarınıza kene varsa tavukların kenelerine ilaç. Köpeklerin kenelerine iç ve dış parazitlere ilaç hap. Coşkun'da. Coştur Coşkun, coştur Coşkun. Kuşlarınıza yem Coşkun'da. Ella Coşkun. Coşkun coşturuyor sevgili dostlarım. Büyükbaş hayvanlara da vitaminler var Coşkun'da. Ayrıca Coşkun'un adresini de söyleyelim. Kozmopolis'ten çıkın Gümüşçe'de. Gümüşçe'ye doğru ilerlerken 200 metrelerde yolun çatal yaptığı noktada Triantika Farmak yazan yerde Coşkun var. Nefnun tasarlıyor. Nefnun dikiyor. Tam hayalinizdeki gelinlik, hayalinizdeki elbiseler, hayalinizdeki gece elbiseleri. Efendim harika kıyafetler Nefnun'da. Günlük kıyafetler de var. Butik mağazalarında aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Üzerinizde cuk diye oturan kıyafetler, elbiseler Nefnun'da. Şükriye Market Ermenik Lisesi'ni geçin biraz daha ilerleyin. Sağ tarafta Nefnun. Nişantaşı'ndaki mağazalar kadar güzel Nefnun.

0: amcasında acaba? Şenol amcasında acaba? Türkiye'li Şenol amcasında acaba?
1: Türkiye'li Şenol amcadan şaba. Türkiye'li Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba. Şenol amcasından şaba. Günaydın, benim de oyun havasını koy Selanik demiş Meşhur ablam. Koyacağım. Günaydın Meşhur ablam. Günaydınlar Power Elektrik'ten. Herkese selamlar demiş Nail Ahmet. Power Elektrik'e Power Power günaydın. Power Power günaydın. Power Power günaydın. O zaten ben çifte teli hazırlamıştım sabah, bak iyi hatırlattın. Onları bir çalalım. Ondan sonra devam edelim. Daha oynak şarkılarla. Çifte teli böyle biraz daha şey kalıyor. Ben çok güzel oynarım Burneli'de. Ben Burneli çifte telli'de çok güzel oynarım. Çok güzel oynarım. Haşim'e çok teşekkür ederim. Alup PVC alüminyum. PVC kapılar, camlar, pencereler. Balkon demirleri, demir işleri, yılların tecrübesiyle, 25 yıllık tecrübeyle Haşim Güvecine'de, Zamos, eski Zamos karşısının bitişinde, Angelidis'in karşısında sizlere hizmet vermeye devam ediyor. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Alupe ve Cem. Cool Butik, butik cool işler, harika işler Cool Butik'te sevgili dostlarım. Cool Butik, Erdem'in eşi. Ermu 20 numarada, 0-12 yaş çocuk giyimi deyince Cool Butik aklınıza gelsin. Yunanistan çapında ünlü markalar, dünya çapında ünlü markalar kaliteli ürünlerle sizlere hizmet veriyor Cool Butik. Efendim Instagram'da Cool Butik, internet sayfaları coolbutik.gr. Cool Butik, Ermu 20'de sizin hizmetinizde Cool Butik. Cool Butik. Benimkinden koysana amca demiş Gökhan. Bak şimdi çok iyi geliyor demiş Tolga. Tolga, Tolga. Ay defame, ella dosse, Burnelis, ella.

Konstantinu 87 yıldır var. 87 yıldır hizmetinizde Konstantinu. Batı Trakya'daki en eski işletmelerden sevgili dostlar. Dilek Olay 87 yıldır aynı yerde, 87 yıldır da aynı kaliteyle hizmet veriyor. Sucuk lokumlar, ikramlıklar. Hüseyin Aga'nın 25 yıldır kendi yaptığı tayin. Kendi kavurup kendi yaptığı tayin. Kendi kavurduğu, bazen de yaktığı fıstıklar. Beni dinlerken yakıyor fıstıkları. Ah Hüseyin Aga, Hüseyin Aga. Sevgili Saponisi Hüseyin Aga. Efendim reçeller, ev yapımı, Kirakos Tanrıyan'ın yaptığı glikatlı kutaylı reçeller. Harika fiyatlara. Şeker hastalığının şekerini çıkarmayan helvalar. Çok teşekkür ediyoruz Konstantinu'ya. Kilo almak isteyenler, kilo vermek isteyenler, zayıflamak isteyenler, özel beslenmesi gerekenler, diyet yapması gerekenler, böbrek problemi olanlar, tansiyon olanlar, şekeri olanlar, hamile bayanlar, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi için de Elif Karaosman uzman diyetisyen Halko Kondili 3 numarada sizlere hizmet vermeye devam ediyor sevgili dostlarım. Eski mahkeme binasının karşısında, İkinci katta Elif Karaosman diye tabelasını göreceksiniz zaten.

günaydın bakayım. Giro House'tan nasılsın, iyi misin abim demiş Cafer. Kim kazandı ben yarışmayı, kim kazandı? Ben kazandım değil mi? Giro House. Önden Chrome da beni dinliyor. Buban da beni dinliyor.

babam da haftaya cuma açıklayacağız onu. Babam da dinler tabii. Onlar da Eskişehir'de sizin ova köylerinde demiş Mustafa. Cafer Mustafa. Haftaya cuma açıklayınca ne kazanacağım? Günaydın Gürkan abim, iyi yayınlar derim. Şabas Tofilomoto Tanju Keston Bacanaki Duorhan demiş. Cemil Molla sonra afiyet olsun. Cemil'e bugün çalışmıyorsun galiba. Yaşa Cemil yaşa. Sen Batı Trakya'nın Zeki Müren'isin, ben de yaşayan efsanesi. Bunu böyle bilesin demiş. Taner Mümün yaşayan efsane. Benim Zeki Müren olduğum doğru. Onu düşmanların da söylüyor da senin yaşayan efsane olduğundan pek emin değilim ben. İspatlaman lazım kendini.

0: Ama görmedin mi, birinciye 50 euroluk yemek, ikinciye 30 euro, üçüncüye 20 euroluk yemek, daha ne isteyin demiş Cafer. Nerede bak, giro hasta mı? Memnun, bana Gökmen'de balık ısmarlayısını isteyeyim. Ben diyetteyim, giroyu muyum ben? Sen bilemezsen de Giro House'dan hep kazanırsın be. Sevilirsin be Gürkan abi demiş Cafer. Ya ben onu gözlerimle tarttım be kardeşim. Gözlerimle tarttım o bir kilonun üstünde. Ya bende göz var. Günaydın Gürkan. Sabah kahvesinin tadı bir başka, seni dinlerken kolay gelsin herkese demiş Arif Emre Enes. Günaydın. Nasıl ispatlamam lazım? Cümle alem biliyor. O zaman sen geç öğrettir beni. Sana güvenim kalmamaya başladı demiş Taner.
1: Ama da bana gödüysen.
0: Ama ben dalavericinin tekiyim. Ama ben dinginin yalancının dalavericinin tekiyim. Bana güvenim varsa zaten şaşarım. Neden dersen söz verdin tişört giyeceğim diye hala daha giymedin demiş Taner. Ama giyeyim de Galatasaray'la yüzüme mi tükürsün? Ama gözlerinden gülecek Galatasaray'la bize Fenerbahçe tişörtünü giyersem. Ben verdiğim sözü er ya da geç tutarım. Er ya da geç tutarım. Ben verdim mi Zeki Müren sözü veririm. Benden başka kim, daha kimlere getirdin Fenerbahçe tişörtü, söyle bakayım. Onu söylesen. Apo'da geldi tozen diyor şaba.
1: Apo'da geldi
0: şaba. Apo'da Gürkan şaba. Ela. Ela şaba.
1: Apo'da nasip ula şaba.
0: Apo'da nasip ula şaba. Dur etiketleyim seni de paylaşasın Instagram. Dur et.

her türlü elektrik, elektronik eşya satıyorlar. Klima takıyorlar, satıyorlar. Yaşa. Efendim yaşayın. Bizim Gökmen'in bitişinde. Gökmen'de de çok severek balık yiyoruz. Kalamar yiyoruz. Karides yiyoruz. Tereyağı da pop pop pop pop pop pop pop. Yine durmuşum şaba. Aa, Puto Gürkan su durmuş şaba. Su durmuş da Armanista şaba. Kıvrak Armanista zan şaba. Kendisi kıvrak değil. Elleri kıvrak. Kıvrak canlı ya. İmamoğlu çalışanlarına 2000 litre, 200 litre şaba. 200 litre İlyako kadar şaba. Ben giyiyorum, kimse bir şey demiyor, baksana demiş Taner. Ne diyecekler içinden derler. Diyeceklerini. Hızırın Galatasaraylarını ya. Kim nasıl gülüyorlar bize? Haluk Levent yoğun bakımdaymış Gürkan'ım diyor Antenemagan'da. Senden önce öğrendim ben onu. Aga bugün Maras Gürkan'dan fark var çalar mısın demiş Çiko. Efkaristo para polifile demiş Çiko. Belacıklara kalıyorsun çocuğum, ben de sponsor olacaktım ama vazgeçtim demiş Dirmenci dayı. Hiç sorma, hiç sorma. Her işin bir zorluğu var. Her işin bir zorluğu var. Her işte bir zor müşteri çıkıyor. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın?

Apo'da Gürgenstu Motoclass Şaba. Klas işler, klas motorlar, elektrikli motorlar, ikinci el motorlar, birinci el motorlar, Steel Buy. Motoclass Şaba. Çalışmayan, bozuk olan, odun kesme, ot biçme makinenizi, çim biçme makinenizi getirin. Gerisiyle değiştirin Motoclass'ta. Motoclass. Tozlu kefere şaba. Oh oh. Pop pop pop pop pop. Repetim. Tipramatay naftare. Tipramatay naftare. Ella. Ella Fatih kardeşime şaba döşe. Koltuk döşeme. Koltuk kumaşları. Arabaların tavan kaplamaları. Arabaların koltuk kumaşlarının döşenmesi işleri. Mekke teningin olduğu yerde. Fatih'te. Babasından öğrendi bu işi ve Fatih'in karşısında Hasan var, hijyen servis var. 3 ilaçlamada 400'e diye. Sinek kovanlar, sinek kaçırıcılar, her türlü ilaçlama işleri. Farelere, pondikleri, mondikleri, böceklere karşı her türlü ilaçlama. Hijyen servis. Kantaramenes, kaçarides, kantaramenia, fidya, tıs. Tıs. Tıs. Bu nasıl etiket var? Mention it you in their story diyor. Hadi bakayım da Cafer'i kırmayayım bakayım Cafer'i. Kırmayın Cafer'i, kırmayın Cafer'i. O benim sadık dinleyicim, o benim. Bak hem Instagram'a hem Facebook'a ekledim Cafer. €100-200 euro. Sana özel fiyat yapayım Cafer.

πάμε δουρβούς σαβά. Sen bize özel değilsin de fiyatı kakıyı

yaptın sanki ben. Ne öyle demiş Cafer. Aa, katacağımışım fiyatı. Nasıl laf öyle ama? Ayağına haber ver, ben de buralardayım demiş Taner. Aba barba korkak FB, bu Gürkan kardeş, biz Atatürk'ün takımıyız. Kimseden çekinmek gibi bir durumumuz yok. Hey kardeş demiş Taner. Atatürk'ün takımıyız dedin ya. Benim sevgimi, saygımı, her şeyimi kazandın. Al kalbim senin olsun Taner. Biz Mustafa Kemal Atatürkçüyüz. Biz Atatürkçüyüz. Mustafa Kemal Atatürk. İrfan Topal abi, sevgiler, saygılar. Hoş geldin.

duydunuz mu? Hey, Rıfat marketlerde indirimleri duydunuz mu? Rıfat marketlerde tereyağı 1 kilogramı 8.90, merenda 1 kilosu 4.90, bayramlık bunlar, 27 adet meyve suyu 3,5 euro, Lipton kutu çayı 6'da 2.90, Zebra tuvalet kağıdı 8'de 1.90, Konton ıslak mendil 2 adeti 1,5 euro, pirinç Carolina 5 kilogram 6,5 euro, Kiss 4'lü paket 1.90, Latte çikolata 30 gram 4'lü paket 2,5 euro, Kinder Bueno 3 adeti 2,5 euroya satılıyor. Duymayan kalmasın. Efendim Rıfat Market, Kozlukepir'de Rıfat Market, Kurcalı'da hizmetinizde, marketçilik alanında fark yaratmaya devam ediyor.

İngiliz kralıyla Carlos'la Trump'ın annesi ilişki yaşamış. Trump öyle demiş. Bu Trump artık iyice delilikten de öteyi geçti. Carlos'la benim anam ilişki yaşadı demiş Trump. Trump bunların ilişkisinde de doğmuş olmasın. Bu adam o zaman bu adam manyan manyağı. Allah'ım ya Rabbim sen ya. Kimlere kaldı dünya? Kimlere kaldı dünya?

0: damarlara girince gönder bakalım bir Cengiz Baba dinleyelim demiş Taner. Sana söyledim travmam var Cengiz'le ilgili dedim. Hızır'ın adamı az kalsın beni çiğneyecekti. Mercedes'inden. Söyledim sana. Ya. Az kaldı.
1: Bekir abilerinden.
0: Biraz daha hızlı gitseydi bu dünyada olmayacaktım şimdi.
1: Bekir abilerinden Karaçalar gençlerine.
0: Mercedes'inden vurdu bana. Mercedes'in yıldızı kıçıma girdi. Ki o zaman Mercedes'lerin yıldızları vardı üstünde. Şimdi iptal ettiler. Ya. Kıçıma mı girdi dedim. Ay, ne ayıp ne ayıp. Gözüme girdi. Mercedes'in yıldızı gözüme girdi. Ya. Mona Lisa. Gülme be deli. Gül Mona Lisa. Efendim gelinlik alanında hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde. Eczanenin yanında Mona Lisa. 1200 tane gelinlik var. İnanabiliyor musunuz? 1270 tane tam olarak. İsterseniz kiralayın, isterseniz yeni diktirtin. Her zevke göre mutlaka bir gelinlik var Mona Lisa'da. Ayrıca Mona Lisa gerçek çiçeklerle süsleme de yapıyor. Gelin çiçeği, gelin araba süsleme, gelin yolu. Hepsini Mona Lisa yapıyor efendim Tuzcuköy girişinde. Eczanenin bitişiğindedir. Duyamadım ne dedin araba geçerdi demiş Taner. Vallahi billahi tekrar diyemeyeceğim çok yorgunum. Çok yorgunum hastayım antibiyotik de alayım. Çok hastayım. Duyanlara sor söylesinler. Ay.

0: açsın. Taner Sofya Radyosu'nu açsın. Taner dedi duydun mu demiş. Sofya Radyosu'nu aç Taner. Sofya Radyosu'nu aç. Ne oba giren girene sabah sabun öğlen yıldız akşama kim bir ne demiş Gürdan Sani.
1: Yapmayın bak kardeşim.
0: Sabun nerede girdi ben? Leyla. Necdet abin kurban olsun sana demiş Aynur abla. Yaşla Necdet abim.

İnce Mesut'a şaba. Hangi köycü sizin köy, gene unuttum Mesut. Bu benimle Başak mı geçecek Mesut? Hangi köydü ben? Taze köy, taze köy müydü? Bayatlı da. İkinci el traktörler, birinci el traktörler. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi Mesut, sevgili dostlarım. Harika fiyatlarla sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Solis ve Kioti marka traktörleri 2 yıl taksit yapıyor. Gidin konuşun. Her türlü tarım aletlerini, sulama bebeklerinin, karoların tamirini yapıyor. Ve ne yapıyor Mesut biliyor musunuz? Türkiye'den traktörlere kabin getiriyor. Traktörler hop diye oturtuyorsunuz, şapka gibi takıyorsunuz, şapka gibi traktöre kapalı oluyor traktör. Ondan sonra çalıştırın, içine ne gürültü giriyor ne toz giriyor. İçinde kliması da var. Püfür püfür püfür püfür. Vay koyun dalgayı da City'ye Gürkan'a. Ella son gazileri. Ve Rosaline de günaydınlar. Rosalin Butik. Rosalin. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel kıyafetler, çantalar, aksesuarlar, yelekli ceketi, takım elbiseler, pantolon, gömlek çeşitleri, bayramlık kıyafetler, günlük kıyafetler, tesettür giyim. Rosalin Butik Gamze. Efendim, Rosalin Butik Komotini olarak Instagram'da da bunu takip edin. Demokritu 1'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında. Espresyonist'in yanında bir mağaza daha var. O da ne, o da ne, o da kim diyeceksiniz? Efendim, o da, onlar da Merve ve Ezgi. Bunlar ve DEVA, vatandaşa hizmet vermek için geldik. Vatandaşa hizmet için bulunuyoruz diyorlar. DEVA ismiyle hizmet veriyorlar. Sigorta mı? Bütün sigorta şirketleriyle çalışıyorlar. En ünlüleriyle, en büyükleriyle, FTK'yle, Inter Amerikan'la, işte ne bileyim ben, General Ali ile hepsiyle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. DEVA Danışmanlık ve Sigorta Bürosu Papadima 37 Şapçı Espresyonist'in hemen yanında. Bırakın aşlama çekmeyi, bırakın tütün ekmeği, bırakın.

yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz sevgili dostlarım. Trakya yufka, şeker gibi yufka, harika yufka, Trakya yufka. Rodo bilindeki bütün bakkal ve marketlerde Trakya yufkayı bulabiliyorsunuz. Trakya yufka, şeker gibi yufka. Böreklik yufka, yerini bir daha, yerini bir daha.

Senkars Hüseyin Aspat Yastıköy girişinde. Gümülcine'den Yastıköy'e girerken hemen sağ kolunuzda 9 kişilik minibüsleri var. 9 kişilik minibüsü kiralayabilirsiniz. Şoförüyle beraber götürsün sizi istediğiniz yere götürsün. Götürsün sizi istediğiniz yere götür, ben istediğim yere deyin. Nereye istiyorsanız oraya götürsün sevgili dostlarım. Ve ikinci el araba içinde gidin, oradaki arabaları görün. Girin internete, yurt dışından istediğiniz arabayı seçin, beğenin, istediğiniz arabayı da getirsin. HS Cars, Yastıköy'ün gururu. HS Cars ikinci arabada. HS Cars diyoruz sevgili dostlar. Foto City Sapes. İki dost, dost cenaze hizmetleri ve cenaze malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşısındaki köşede, eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. İki dostun açmış olduğu cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Başarılar diliyoruz arkadaşlara. Son durak kara toprak dediğimiz yerde size hizmet vermeye devam ediyorlar. Dükkan köşe Kanari'de. Esnafın adı Ayşe olunca süsleme alanında 1984 yılından beri biz de varız. Süsleme alanında bizler de hizmet veriyoruz. Hem de güzel hizmet veriyoruz. Hem de uygun fiyatla hizmet veriyoruz. Her cep uygun paketlerimizle, fiyatlarımızla hizmetinizdeyiz diyor Ayşe abla. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Selam kral demiş İsmail ve Esma. Selamlar, selamlar, selamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sinap Semerci İnşaat Şirketi'ne şavam. 97 Sinap Semerci İnşaat Şirketi'ne şavam. 97 Stonafro'ya şavam. Stonafro'ya gidin. Arabalarınızı Stonafro'da yıkayın. Stonafro'da yıkatın. Evinizden alsın, işlerinizden alsın. Enis'in arabasını çok güzel temizlemişler. Enis çok memnun kalmış. 12 euroda burbuar bırakmış. Yaşa Enis. Sizin de arabanızı temizleyen isim Stonafro olsun. Sarıcan yolunda Stonafro. Efendim. Arabaların, kamyonların, otobüslerin de her tarım aletlerini de temizleme işini alıyor, kombinaların falan. Özel rampaları var, içini dışını, altını üstünü, her yerini yıkayabiliyor Stonafro'daki kazanlara. Vedat Özcan'a.

Max Ayran, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri maksimum lezzet minimum fiyata, Max ürünlerini sofralarınızdan eksik etmeyin. Max sizin de sofralarınızda, sizin de buzdolaplarınızda Max ürünleri bulunsun sevgili dostlarım.

kita. Of of dostça kardeş, İlhan Bacarak'tan kelettir ya demiş Ertan Sakallı. El lapame. Gürkan abi, bayramda program var mı Gürkan abi diyor. Hakan sen misin? Grup kahveci Nihat, 48 yıllık tecrübe Şapçı'da. Tüm ekibe kolay gelsin, Hakan'a, babasına, annesine, herkese kolay gelsin, eşlere kolay gelsin Hakan. Grup kahveci Nihat, 48 yıldır var Şapçı kahvesi, Grup kahvenin adresi Grup kahveci Nihat. Geçen de bir Instagram'da bir paylaşım çıktı karşıma. Türkiye'li birisi Nihat kahvesi almış. Diyor ki bu Yunanistan'a giderseniz bu kahveyi deneyin diyor. Bu kahveyi deneyin diyor. Diğerlerinin yanında diyor fark var bu kahvede diyor. Kızcağız. Harika kahve. 48 yılın hikayesi. Nihat etiketiyle seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Şapçı'da Etiki Bankası'nın bitişinde. Kuru yemişler. Tahinleri de kendileri üretiyorlar. Kendi üretimi tahinler. Bayramda siz açık mısınız Hakan? Senin sorudan soruyla cevap vereyim. Kanfa Pastanesi de 1-2-3 bayramda 3 gün kapalı. Bayram tatlarınızı, bayram siparişlerinizi son ana bırakmayın. Kanfa Pastanesi'nden gidin. O muhteşem tereyağıyla yapılan muhteşem tatlıları Kanfa Pastanesi'nden bayramdan önce alın. Evet Gürkan abi, benim bayramda bir program yapsana böyle reklamsız doya doya dinleyelim seni. Tabii bu mümkün mü bilmiyorum ama demiş. Hakan. Niye be, Kurban Bayramı'nda Hakan'cığım? Saat 12'ye kadar buradayız diyor. Sabahleyin kalkıyorlar insanlar, bayram namazına gidiyorlar. Bayram namazından sonra herkes kurbanla uğraşıyor. Radyo dinlemeye vakti olmuyor insanların. Özellikle Kurban Bayramı'nda. Ve ondan sonra bayram almaya, bayram gezmesine çıkıyor insanlar. Ceylan'dan Şaba. Ama bakarsanız belki bir sürpriz yaparım, bir pazar günü reklamsız program yaparım. Yapar mıyım, yaparım. Ne bileyim. Gerçi şimdi yaz gelirse, yazın da geleceği yok. Yaz gelirse pek pazar günleri evde durmam ama. Haşim abi bayramda program yapacak, senin neyin eksik diyor Emre. Sen nereden biliyorsun Haşim abinin program yapacağını bayramda? Sen nereden öğrendin? Yani sen beni mi dinliyorsun? Haşmet'i mi dinliyorsun? Sunafru kaça yıkıyor soruyorlar yanımdakiler, yaz bana bilirsen demiş birisi demiş, yaz bana demiş, tam olarak bilmiyorum yani, vallahi bilmiyorum.

Pame, Pame dosya dosya Pame. Sevgili dostlarım, Elektrorank, elektrikli elektronik eşyalar, Elektrorank'ta, elektrikli elektronik eşyalar, Elektrorank'ta, Elektrorank, Sünnetçi köyde, güneş enerjisi termos fonları, Elektrorank'ta sevgili dostlar, güneş enerjisi panellerinde toptan ve perakende satışlar, klimalar, ısı pompaları, Elektrorank, Sünnetçi köyün gururu. Alpay ve Altan ve Alpay kardeşler, kayık deyince kayık tamiri, kayık servisi, kayık bakımı, teknenin bakımı servisi, motor satışı, motorlarının bakımı, kayık tamirinde, tekne tamirinde, teknenin bakımında uzman Hüseyin. Benim hem köylüm Hüseyin. Nerede? İskeçe'ye girerken Emboriko, Flamingo'dan önce solda benzinci, Eko benzinci Bülent var, Bülent'in olduğu yerde. 97 97 Sinan Semerci 97. Duydum kurbanda deve keseceğimişin, doğru mu demiş Alimolla. Dinozor keseceğim, dinozor. Geviş getirenlerden helal onlar. Dinozorların geviş getirenleri var. Sen denizde giderken al koltuk altına gezici sistemi, bir de genitreyi koyduğumuz arabacığına yap, denizden de yayın. Horiz diyen femisi demiş. İlkan. Sen de sağ ol Rasim, sen de sağ ol. Ama arabanız az kirliyse, çok fazla işi yoksa daha da uygun fiyata yapabilirler. Hakikaten tam fiyat bilmiyorum. Kaça yıkadıklarını bilmiyorum. Beni dinlemiyorlar demek ki, dinleselerdi yazarlardı herhalde. Adamına göre para alıyorlar. Bakıyorlar gözüne cebine, adamına göre, arabasına göre para alıyorlar. Ya bazen de bekledikleri gibi çıkmıyor. Geçen gün bir Volvo olan birisi gitmiş bir de alma Ümit'e. Adam Çingo'nun teki çıkmış. Koca gidik Volvo olan geldi. Kim bu gelen zengin dedim diyor Ümit. Ya bak. Adam gene kuruşun hesabını yapanlardan çıkmış. Aynı benim gibi. Bazen ne gözünden belli oluyor insanın ne arabasından.

orkestra çok güzel çalıyor da. İşin dansı olmasa orkestra çok güzel çalıyor. Orkestrayı çok beğeniyorum. Haydi Ertan Sakallı. Geletirgan baldır baldız. Bugün galiba öğretim kızanı sizinkileri dinletmeye gelir radyoyu. Ben onun çükürü keseceğim, atacağım, köpekler yesin onun çükürü. Bak, bak dinle, dinletmeye kesin radyoyu, bak sizinkileri. Sen tavuk mu keseceksin Kurban Bayramı'dan, yoksa sen cimrisin diyor Emre. Ben sana bir şey sordum. Sen dedim nereden biliyorsun Haşmet'in program yapacağını dedim. Haşmet bedava günahını vermez kimseye. Program yapacak ama kaç tane sponsor aldı bayramı özel fiyatlarla ya? Sensin. Hayır için mi yapacak sana yazın programı? Tırım tırım geziniyor.

0: ben sana bayramı özel sponsor olacağım. Çalacaksın mı? Herkes sponsor olur demiş Emre. İstemeyeyim ben.
1: Hop romantik.
0: Ben istemeyeyim. Dinlenmek istiyorum. Kafamı dinlemek istiyorum. Benim yeterince param var. Yeterince sponsorum da var. Sponsor az olanlar toplasın. Sponsorluk yapsınlar bayramda program.

bok çamura mana buldu. Haşmet Haçır için mi program yapacak değilsin de sanki seninle tatilde bile program yapma niyetine niyesin. Üstüne yol parası için en iyisi kandırma uğraşıyorsun demiş Nida. Niye sen babanın hatırına mı çalışıyorsun? He? Ot kesiyorsun. Artı uzun tatil yaptığımda vuruyorlar kıçıma radyolardan tekmeyi. Ya gene kıçıma tekmeyi vursunlar mı istiyorsun? He? Ne istiyorsun sen?

ben biz az radyocular kaç kişi geçiniyor bizim programlarımızdan? Ya hakikaten kaç kişi ekmek yiyor? Onlar ne yapacak bir ay? Korumalarım var, makyözlerim var, şoförüm var, menajerim var, o var, bu var.

diyetisyenlerim var iki tane birden. Ha? Bir diyetisyen bir senedriyaz ya kaç para alıyor biliyor musunuz sen? Psikiyatristlerim var, psikologlarım var. Ha? Aa, haplarım var.

0: bu bayram nerede yapacağız bayram sofrası diyor Erdem. Tayfun'dan Timuçin bayramda da çalışacak. Çalışmazlarsa yüzüme tükür. Kimle yapacaksın sofrayı? Oğuz diyette. Ne dışarı çıkıyor, ne yiyor, ne içiyor. Kimle yapacağız sofrayı? Her yerde sayılır adı vardı. Kral sponsorluk fiyatları listesi gönderme imkanım var mı demiş. İsmail Esma var.
1: Aynen bir seçimler.
0: Var efendim var.
1: Hep benimkini. Bir sola.
0: Var İsmail var.
1: Kıymalı böyle bir esrar hali.
0: Danışmanım var. Benim demiş Nurgül. Danışmanım var. Ya.
1: Hep benim kocam.
0: Dün kardeşim dedi abi dedi Nurgül'ün yaptığı dedi bak şimdi yazmasaydın keşke. Nurgül'ün yaptığı krem dedi çok sulan diye dedim fazla parmaklama parmakladıkça sulanıyor. Daha önceki dedi o kadar sulanmadıydı dedi. Bunu resmen içinden at diyeyim dedi suları içinden at diyeyim kremini dedi. De parmaklama diyeyim parmaklamayın fazla. Su dile, su dile, lavanta ya. Peki ya benzemiyor mu her neyse.

0: Hocam.
1: Menajerim var, ne yazıyı sen ne söylüyorsun belli değil. İki diyetisyenin var, ikisinde dediğini yapmıyorsun. Psikiyatrların senin yüzünden Bakırköy'de yatıyorlar demiş Nida.
0: Çektir. Kanalarım var.
1: Bızdağlarım var. Öküzlerim var.
0: Miklerim var. Satmayacaklar. Almayacak.
1: Yassıköy'ün ağası sofraya teşvik ederse herkese bedel o demiş Erdem. Vallahi billahi bana dedi, ben tövbe ettim. Evden işten eve, evden işe gidiyorum dedi. Yemin ederim sana. Geçen akşam çağırdım, gelmeyeceğim dedi. Çok sıkı diyetteyim dedi.
0: Ayrıca
1: 15 yaşına ne kadar 15 kilo vereceğim, hedef koydum kendime dedi. Böyle hedefler koyun kendinize. Özkom Mehmet Özcan, Yassıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım. Özkom Mehmet Özcan'a çok teşekkür ederim. Ta Girit'ten
0: kaç para bu Beygir
1: Bayi? Evros'a kadar Bayıkan. Kaç para Bayıkan Beygir?
0: Dektire.
1: İnşaat panellerinden uygun fiyatlı bizler, uygun fiyatlar bizde diyorlar.
0: Almayacak şu an.
1: Bu inşaat panellerini yapmış olduğumuz konteyner evleri, konteynerlerde gelin yakından görün, bayılacaksınız fiyatlarına da, konteynerlarda da diyorlar. Yassıköy Yalancı yolu 1. kilometre.
0: İğneklerim var.
1: Paint Center Erdem Vegani, boyanın merkezi.
0: Söz.
1: İpsilandu 7.
0: Vallahi sattım.
1: Tam karşısında bakkal kafe var, Gümüşüne girişinde. İskeçe'de Gümüşüne girerken sağda. Boyalar, plakaki boyalar, plakaki kolaları.
0: Ne bastırı bastırı bastırı bastırı.
1: Armolar. Teras yalıtım boyaları, malzemeleri. Duvar panelleri. Erdem Vegani. Erdem Vegani. Erdem Vegani.

0: sallasana sallasana mendilini. Akşam doldu göndersene sevgilimi.
1: 7,5 euro, 7,5 euro.
0: 7,5 euro, 7,5 euro değil, euro, euro. Kaç euro İlkan? Kaç euro ben?
2: İğneklerim var.
0: Buzdağlarım var.
2: Tüfelerim var.
0: Alperen'in inekleri var. 300-350 kilo ortalama inekler. Mö mö diye bağırır. Alperen'in çiftliğinde. Mö. Bağırttırmayın, kesin onları kurbanda. Kesin bağırmasınlar. Gidin görün Alperen'in buzağlarının danalarını. 300-350 kilo. Danaya girin. Alperen'in danalarına girin. Yabacıklı köy girişinde. Alperen'in danalarına girin.

Kimin istediğine bağlı parası demiş İlkan. Kaç euro? Şenol amcasına 300 euro. Gürkan kardeşine kaç para?

Bulamadım, bulamadım, bulamadım yar. Gürkan abi tam da şu anda çaldığın şarkıyı soruyorum. Kim çağırıyor, ben bulamadım demiş. Gülcan mı? He. He. He. Ama sen de Instagram'da hep bana bir şeyler sormuşsun. Sen hakim falan mısın? Ama hep bak bakayım yazışmalarına. Hep bir şeyler sormuşum. Program olacak mı? Öyle olacak mı? Böyle olacak mı? Sürüş hocası bilmem ne bilmem ne olacak mı? Şu ver öyle oluyor mu? Böyle oluyor mu? Ama hep sormuşum bana. Bu ne ben? Sen hakim misin? Savcı mısın?

Ευχαρίστω, ευχαρίστω πάρα πολύ. Ευχαρίστω πάρα πολύ. Yalansa yalan da cevap ver demiş. Alo demiş. Ha? Ne olmuş be Emre? Hiç ilgisi bile yok. Hoş mu ne? İçinde koruyucu madde yok demiş Nurgül. Neyse ben bir şey söylemeyeceğim. Sonra kız yazın bana. Kızdırmayayım seni. Sorma kayıp mı bak Gürkan abi sende demiş. Gülcan ye. Hay insan bir günaydın bir şeyden. Hep sormuşsun soru sormak için. Bak hep yazmışsın de hep sormuşsun. Bak şimdi bak bak. Bak bak şimdi. Bak hep de eleştirmek için böyle şarkılar çaldırma demişsin. Ondan sonra bilmem ne demişsin. Bilmem kimin Instagram hesabı var mı sende demişsin. Ondan sonra Enes Şerif'in Instagram'ın hesabı var mı demişsin. Sonra demişsin burası hangi bir bar Gürkan Bey demişsin. Cevap vermemişim soru işareti koymuşum. Ondan sonra o burası demişsin. Hep sormuşum bana hep. Vallahi billahi bir ömür sormuşum mahvetmişim beni yıprattın sen yıprattın beni sen. Bir de Mehmet Nazım abi. Emre, seni tokatlayacağım bak. Gider ayak.

bütün avokadolar çürümüş. Hepsi çürümüş. Aa, çeyrek avokado yazılırım insan diyet listesine. Hepsi çürümüş, attım şimdi. Yazacaksan iki tane üç tane birden yaz. Sayın diyetist yedim. Aa, çeyrek avokado yazmış. Hepsi çürümüş, yazık. Yazık avokadolara, yazık. Bana ben onları Prosora'dan aldıydım, Lidl'den. Ben onları Prosora'dan aldıydım, Lidl'den.

Sevgili dostlarım, şaka bir yana, ayırmasın Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, sizi sevdiklerinizden, bizi sevdiklerimizden ömrümüz boyunca inşallah. Bor Fresh yeni geldi Batı Trakya'ya. İskeçe'den Evros'a kadar her yerde, Ova'da, Yaka'da, şehirlerde bulabilirsiniz. Bakkal ve marketlerde Bor Fresh ürünlerini. Bunlar asitli, çeşitli aromalarda içecekler. Çok güzel. Bana göndermişler. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Lima Grup güvencesiyle. Bor Fresh Gris. Efendim, isteyene toptan satış için telefon numarasını da verebilirim. Bor Fresh bakkal ve marketlerde, Şükriye marketlerde de bulabilirsiniz. Ve ne diyoruz? Erol Agromix diyoruz. Her türlü inşaat malzemesi, her türlü iç ve dış cephe boyaları, Vitex marka en kaliteli boyalar, Naldurya malzemeleri, züccaciye malzemeleri, 1000 metrekare kapalı alanda 7500 çeşit ürün artı, sevgili dinleyiciler, bahçesinde de inşaat malzemesiyle ilgili aklınıza ne geliyorsa hepsini, her şeyi bulabiliyorsunuz efendim.

Rahim Demir, Husni Karahmet, Elif Mustafa, Sani Ali Hasan, bendekli olan ve bugün doğum günü olan dostlarım, bekle bendekli olmayan, bugün doğum günü olan herkesin doğum günü kutluyorum. Önce sağlık diliyorum.

Constantino. 87 yıllık tecrübe. Kuruyemiş Constantino. Kendi ürettikleri tayinlerle Constantino fark yaratıyor sevgili dostlarım. Constantino ev yapımı reçeller, Kirya Constantino'nun kendi yaptığı reçeller, sucuk rokumlar, fındık fıstık kuruyemişler, ikramlıklar. 87 yıldır Ayşe ablanın olduğu yerde, Silogi mağazasının olduğu yerde, dükkan koşu esnaf Ayşe, Kanari'de de Ayşe abla, süslemede iddialı, Kanari'de de Constantino. Bak iki sponsoru bir arada çıkarıyorum bak. Bak.

bayram geliyor. Bayramda ak saçlarımı, sakallarımı doğal olarak nasıl doğal rengine dönüştürebilirim diyorsanız, Soft Plus Sansilon ürünü saçınıza sürün, sakalınıza sürün. Bayanlar ve erkekler için 10 dakika bekleyin, ondan sonra yıkayın. Çıkın, bu kadar. Kullanan herkes çok memnun, sizler de memnun kalacaksınız. Sansilon'un bu ürününden sevgili dostlarım, Soft Plus Sansilon farkıyla seçkin bakkal ve marketlerde, Sansilon'un satış noktalarında, King Food'u karşısında, büyük parkerinin, büyük otoparkın olduğu yerde hizmetinizde. Şehirlerimiz o kadar çok doldu ki İskeçe'de de Gümüşhane'de de aynı sorun problem var. Büyük parkeri, büyük otoyarı da olsa, otoparkı da olsa park etmeye yer yok maalesef. Yani insanlar İskeçe'de de Gümüşhane'de de üst üste. Sandalye gibi.

davulcu vur davula, güm güm gümleşsin. Kız oğlanı sevmiş dünya, malın eylesin. Vur davulcu vur davula, güm güm gümleşsin. Kız oğlanı sevmiş dünya, malın eylesin.

0: Sans'ın özel katkılarıyla radyoterapi sona erdi. Birlikte muhabbet
1: tadı tuzu olsun. Max'ın özel katkılarıyla radyoterapi sona erdi. Max'la yemeklerinizin, sofranızın tadı tuzu olsun. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay sevgili dostlarım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres: Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

İşte efendim Matrek'in ilk özel radyosum, Radyo Stüden 100.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 8 dakika geçiyor. İki saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. İlk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlayalım. Araba sürücü kursun autokenisi Alim, yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursum. Her kategori için ehliyet alınır. Küçük motosiklet, büyük motosiklet, araba, otobüs, tır. Yeter ki siz isteyin. Yazılı sınavlar için ders verilir. Ehliyet yenilenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da ders verilmektedir. Her gün geniş ekibi, deneyimli ekibiyle sizlerin hizmetinizde araba sürücü kursum. Autokinesi Ali ve ekibi. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 693-836-1858 nolu telefondan Ali'ye ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuzdan alüminyum ustası Serkan. Kozköy Mahallesi'nde sizlere hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk. Pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz.

Ali Güven'le başlıyoruz. Yolcu isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm sefemler için geliyor şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Yolculuk edenlere iyi yolculuklar.

Ali Güven'le başladık. Yolcu isimli şarkısını dinledik. Serdar Ortaç'la devam ediyoruz. Gamze'yi dinliyoruz.

Serdar Ortaçtan'ı dinledik. Gamze'limi dinledik. Şimdi de Elmas'ı dinliyoruz. Tarkan için gönderelim. Mimi Kars sahibim. İkinci el araba satışı şirketinin sahibim. Tarkan Mimi Kars ailesi için gidiyor. Elmas'ı dinliyoruz. Kolay gelsin diyelim Tarkan'ım.

Ebru Güneş'ten dinledik. Tazem isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Harun Kolçak, Girkan Amayı dinliyoruz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Wash and Go Shampoo 650 ml, μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız, arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
10: Kısacık reklam aramızın ardından birlikteliğimiz Mustafa Sandal'dan devam ediyor. İsyankar'ı dinliyoruz.
11: İsyankar. Hey, yo, yo.

Mustafa Sandal seslendirdi. İsyankar'ı dinledik. Devam ediyoruz. Hakan Peker'i dinliyoruz. Kelimeler Yetmez'i dinliyoruz. Grand Tonic. Karabağ aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezi değiştirmesi. Multi ses sistemi. Camlarınıza füme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Çay üstünde. Her gün sizlere hizmet veriyorum. Grand Tonic. Kalfalı Metin.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Hakan Beker'den dedik en son. Kelimeler yetmezdi dinledik. Şimdi de Kayhan'ı dinliyoruz. Bilence isimli şarkısı. Kayhan'ı dinliyoruz. Bilence isimli şarkısı.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694-86-30-829, 694-70-83-362. Adresimiz Merarhias Seron, 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
4: Devam ediyoruz. Bir saatimizi geride bıraktık. Sponsorlarımızı aktaralım. Araba sürücü kursum Otokinesi. Halim yılların tecrübesiyle, geniş ekibiyle, deneyimli ekibiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı olan araba sürücü kursum. Yarı kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet ilenir. Her gün geniş ekibi sizlere hizmet veriyor. Her saatte ulaşabileceğiniz telefon 693 836 1858.

Ay dolanam, dolanayı dinledik. Şimdi de kundurama kum doldum. Diğer sponsorumuz da aktaralım. Alüminyum ustası Serkan Kozköyoğlu Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Alüminyum üzerine evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için, fikir almak için danışabilirsiniz. 697 35 91 462 telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Alüminyum ustası.

0: Yıldız Tilbe'den dedik, haberi olsanı dinledik. Devam ediyoruz şimdi de. Arkadaşım Ahmet Kırmahalle'den marangoz. Marangozdu. Zengindi. Sıvacıdım. Şimdi de alemince olmuş galiba. Kozlukepir'de alüminyum dükkanında seni dinliyorum dedi. Alüminyum Cevat ve Nurtin abisi için sevmedim kara gözlüğümü istedi. Kırmahalle'den marangoz Ahmet.
1: Kara gözlüm seni doyup
0: hep Kozlukepir tarafında.
1: Hep kıskandım seni.
0: Eskiden merkezden ayrılmıyordu. Bilmiyorum Kozlukepir tarafında ne var.
1: Kimiz bir yuva kurar.
0: Acaba para orada mı?

Uğur Aslan'dan dinledik, Zükrü'yü dinledik. Devam ediyoruz. Yasmalardan Üzüm. Kalfalı aksesuarcım Metin Grand Tunic. Arabanıza tüm aksesuarların bulabileceğiniz bir yer, çay üstünde. Camlarınıza füme geçirme, multimedya ses sistemi, arabanızın düşmüş tavan bezleri deniştirme. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde her gün sizlere hizmet veriyorum. Grand Tunic, Kalfalı Metin. Kolay gelsin diyelim Metin'e.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Son yarım saatimiz. Gülden Mutlu'dan devam ediyoruz. İyi yatsın, yanıma iyi dinliyoruz.

Sibel Can'dan dinledik. Kış masallarını dinledik. Şimdi de İntizar'ı dinliyoruz. İstanbul sokaklarım.

İntizar'dan dinledik, İstanbul'u sokaklarını dinledik. Şimdi de Ferdi Tayfur'u dinliyoruz. Emmoğlu'yu dinliyoruz.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz en morum.

elinde, diz çöksem bile, tertemiz aşkımın katili oldum. Affetme önümde, diz çöksem bile, tertemiz

0: çok geç anladım.
1: Ümit Besen'den dinledik, Aşk Yere Batsan'ı dinledik.
0: Yaksın, her şey boş, yalan mı?
1: Son şarkımıza geldik. Son şarkımızda İbrahim Tatlıses'ten gelecek. Ne Faydası Var isimli şarkısını dinleyeceğiz. Veda etmeden önce de sponsorlarımızı aktaralım, öyle veda edelim. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozgu Yol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan, evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur, alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Araba sürücü kursum ve autokinisi Alim. Yılların tecrübesiyle sizlere sıfırdan ehliyet alımında yardımcı oluyor. Her kategori için ehliyet alınır, yazılı sınavlar için ders verilir, ehliyet inlenir. Şimdi de otomatik vitesli araçlarıyla da sizlere hizmet veriyorum.
0: Aklına geldi.
1: Geniş ekibi her gün sizlerin hizmetinizde.
0: Anılarla yanıp.
1: Her saatte ulaşabileceğiniz telefon Ali 693-836-1858 yol telefondan araba sürücü kursum Ali'ye ulaşabilirsiniz. Esen mutlu kalın, dostça kalın, tüm herkeslere iyi öğleden sonralar.
2: Ne Mecnun ne Kerem bir çare bulmuş. Ayrılık aşkın kaderinde var. Teselli etmenin ne faydası var diyor.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz. Ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Rent a car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
6: Yeri toz dumana katarım, yolları
5: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
7: HS Cars.
8: Duydun mu? Duydun mu?
9: Neyi?
8: Şükriye Market'teki indirimleri.
9: Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
10: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhiya Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
11: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go Shampoo 650 ml μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü, bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: TS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: TS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 0 35 98 77 69 69 69 69 Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saran Show'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da Türkiye'de ilginç olayları sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şaklarınızı özen seçiyorum.
2: Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
1: Bir yavaş yavaş. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
2: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
3: 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Bugün Dünya Süt Günü'ymüş. Tüm sütçülerin, süt severlerin bu güzel günleri kutlu olsun. Ve aynı zamanda çok ilginç arkadaşlar, inanılmaz bir tesadüf gerçekten. Bugün Uluslararası Çay Günü'ymüş aynı zamanda. Yani süt gününe karşı birileri de demiş ki bugün biz de çay günü ilan ediyoruz böyle karşılık olarak. Öyle ilginç bir tesadüf olmuş yani. Hem Dünya Süt Günü hem Uluslararası Çay Günü. Yani Birleşmiş Milletler belirlemiş bu 21 Mayıs Çay Günü'nü. Kutlu olsun diyelim. Haydi bakalım başlıyoruz.

0: Hadi hepinize bir tahmin sorusu. Instagram ne zamandan beri var? Kendi kendimi test edeceğim. Bakalım bilebilecek miyim? Instagram bence 2010'dan beri var. 2010 diyorum. Bakalım bilecek miyim? Yazıyorum internete. Instagram ne zaman kuruldu? 2010. Abi çok iyiyim ya. Bu tür tahmin sorularında çok iyiyim ya. Çok iyiyim oğlum. Mart 2010. O zaman Burn adıyla kurulmuş. Sonrasında adı Instagram olmuş. Ben 2012 yılında üye oldum galiba Instagram'a. En sonunda davetlerini kabul etmek zorunda kaldım. Israr, ısrar, ısrar. Önce davet, sonra ısrar. Önce davetiye gönderdiler, sonra ısrar. Israriye. Israriyelerini en sonunda kabul etmek zorunda kaldım ve ben de 2012 sonbaharında yanlış hatırlamıyorsam Instagram'a üye oldum. Instagram'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazı etiketler var biliyorsunuz. Bazıları çok dikkatimi çekiyor. Hiçbir fotoğrafında o etiketleri eksik bırakmıyorlar. İşte nedir o etiketler? Insta good, insta like, insta life, Instagram, Instagrammers falan böyle... Pictures of the day. Ya bütün bunları altına diziyor böyle. Bir de mesela işte atıyorum çiçek paylaştıysa çiçek etiketi, ondan sonra flowers etiketi, nature, doğa. Yani ne kadar çok etiket koyarsa o kadar çok beğeni alma şansı var. Ben de başlardan yaptım birazcık onu ama sonradan bıraktım, insan uğraşamıyor ya. Instagram canlı yayınları da bir acayip. Şöyle bir şey oluyor şimdi mesela atıyorum adam yolda. En çok zaten canlı yayın yapılan yerlerden bir tanesi trafik. Trafikte adam açmış kamerayı mesela Instagram'dan canlı yayına başlamış. Bu müthiş anı mutlaka yayınlamalıyım. Bu inanılmaz görüntüyü mutlaka bütün arkadaşlarım görmeli. Hiçbir yerde olmayan bir görüntü. Yanımdan arabalar geçip gidiyor. Ve müthiş bir şekilde kullanıyorum arabayı. Bu tarihi bir an. Herkes buna tanıklık etmeli. Üstüne üstlük bu şarkı. Aman Allah'ım. Canlı yayına geçmezsem büyük kayıp olur. Diyorum ya bakmıyorum ama birkaç defa baktığım oldu. Bu şekilde canlı yayınlara bakınca Instagram'dan filan bir giriyorsun. Ya senden başka bir kişi daha oluyor ya da bir tek sen izliyorsun. Öyle çok da samimi olmadığın, sadece tanıdığın bir insanla baş başa kalmışın gibi garip bir durum oluyor yani. Allah Allah, neden buradayım ben? Şimdi bir şey de yazmıyor mesela. Sıradan bir yol görüntüsü. Ve orada bakıyorsun yani.
1: Tuncay Saran Show.

Tuncay Saran Show'dasınız değerli dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Sohbet burada, mizah burada ve tabii ki iyi müzikler de burada. Bizden ayrılmayın.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go Shampoo 650 ml μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-
7: Paramount Plus Sünger Bob Ninja Kaplumbağalar ve Transformers filmleri sunacakmış seyircilere. Hepsinin yeni filmleri geliyormuş. Bence güzel bir haber. Hepsi de eğlenceli yapımlar. Bir tek Sünger Bob'la pek aram olmamıştır şimdiye kadar. Hiç izlemedim yani, bilmiyorum. Sadece karakteri biliyorum. Ama tabii ki Ninja Kaplumbağaları ve Transformers'ı izledim. Eğlenceli yapımlar. Transformers son filmleriyle artık gerçekten çok baymıştım. Bir sürü filmi yapıldı biliyorsunuz. Sürekli dönüşen robotlar, dönüşen robotlar. Dönüş. Nereye kadar yani? Artık bir karar ver, robot musun, araba mısın? Ondan bir tık hakikaten bunaltı geldi ama. Ya gerçekten de güzel bir senaryoyla, güzel aksiyon sahneleriyle böyle. Gene hani hiçbir zaman ölmeyecek bir kültürdür yine de Transformers. Ama birazcık özletmesi lazım kendini. Ninja Kaplumbağalar'da yine sevdiğimiz arkadaşlarımızdır. Şarkısı ezberlenen çizgi filmlerden birisidir bir de, değil mi? Nasıldı müziği onun, Ninja Kaplumbağaların? Tam öyle demiyordu tabii ama ben o çocuk aklımda şu şekilde yazmıştım kafama. She did tut ninja turis, she did tut ninja turis, she did tut ninja turis. Ama böyle haşşas türü tam. Ne diyormuş orada acaba? Hemen böyle haşşas türü tam. Kim bilir ne diyor? Hemen böyle haşşas türü tam.

0: Siz hiç bir hastanenin acil servisinden bir böceği dışarı tekmelediniz mi? Ben yaptım. Sabah uyandık, hanımın acayip başı dönüyor. Dedik bir acile gidelim bari, gittik. İşte muayene etti doktor, bazı tahliller istedi. Kalp elektrosuna baktılar, kan verdi falan. Ondan sonra bizi arka tarafta bir yerde bir serum odası varmış, oraya gönderdi doktor. Tahlil sonuçları çıkana kadar orada serum alacakmış hanım. Keşke teşekkürler sağ olun yeni aldık deyip gitseydik. Gittik, küçük bir oda böyle, karşılıklı serum koltukları. Her birinde birileri serum alıyor, böyle karşı karşıya oturmuşlar, uzatmışlar kolları. Böyle bir sessizlik. Geldi hemşire, ayarladı serumu. Dedik ne kadar sürer? Yarım saat 40 dakika dedi. Tamam dedik, gitti. Boş bir koltuk vardı karşısında bir yerde. Ben de oraya oturdum. Bakıyoruz şimdi serum poşetine. Gözümüz orada tabii, ister istemez. Bir an önce bitsin de gidelim diye bakıyoruz. Bakınca hızlanmıyor ama bakıyoruz yani. Bakıyoruz bakıyoruz ama o poşetteki sıvının abi miktarı hiç değişmiyor. Hep aynı yerde, o çizgiye bakıyorum, böyle bir yeri var. Allah Allah, hep aynı yerde. Bu arada o sıvı ne diye sordum, suymuş. Dedim içseydi. Yani abi o kadar sıkıcı bir oda ki. Meğerse hastanenin acil servis bölümünün arka taraflarında bir yerde böyle sessiz sessiz koltuklarda oturup saatlerce serum alan insanlar varmış. Şu anda da mesela bak, tam şu anda da orada bir kadın sol omzunun üstünde yukarı böyle serum poşetine doğru bakıyor. Allah Allah, bu neden azalmıyor diye şu anda. Söylüyorum neden azalmadığını. Bir tık daha açın radyonuzun sesini. Siz de bir gün o serumla yüzleşebilirsiniz. Arkadaşlar olay şu. Baştan hiç azalmıyormuş gibi geliyor. Deneyim kazandık. Yan taraflardan azalıyor önce. Hani enlemesine, torbanın şişkinliği azalıyor önce. O şişkinlik gittikten sonra sıvı hızlı bir şekilde alçalmaya başlıyor yani. Ama gene de yarım saat değil, bak onu da söyleyelim. En az 1 saat 15 dakikası var söyleyeyim. En az. Bir de bu hastane ziyaretimiz sırasında bir kez daha çocuklardaki teknoloji bağımlılığına şahit olduk. Küçük bir kız yatıyordu, annesi telefondan açmış bir çizgi film, eliyle telefonu yukarıdan tutuyor böyle çocuk izlesin diye. Kolu da yorulmuyor ha. Yeter ki çocuk ağlamasın hani. Çok garip bir görüntüydü ya. Bir tane geldi anne babasıyla 4-5 yaşlarında bir oğlan. Ona da serum bağladılar. Babası hemen bak şimdi ben oğluma ne açacağım diye telefonu koydu önüne. Ha abi, bu mevzular ne olacak böyle, valla kurtulamıyoruz. Biz de yapıyoruz doğruya doğru. Hayır, vermesen geliyor kendi kapıyor elimizden telefonu. En son zor kullanıyor. Böyle elimizdeki telefonu pat diye vuruyor, düşürüyor önce. Sen elinde telefon böyle sakin sakin Instagram'da takılırken geliyor pat diye vuruyor telefona. Ondan sonra alıyor gidiyor. Maymunların ağaçtan Hindistan cevizi düşürüp yere fırlatması gibi yani. Serum maceramız böyle. Çıkarken de acil serviste yerde bir böcek gördük. Simsiyah kocaman bir böcek. Acile gelmiş. Dedim bakın bakalım nesi varmış.
1: Tuncay Saran Show.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sí.
1: Oh, Baron, Baron, oh, was I say? Böyle miydi?
2: Britney gibi söylemeye çalıştım ama ne mümkün.
1: Oh, Baron, Baron, oh, was I say? Amma saldırı.
3: Android sistem WebView güncellemesi almak gerekiyormuş filan. Çok mu teknik konuştum? filan. Demek ki iştahı yok kadının. Geçmiş olsun diyelim. Endişe verici bir durum gerçekten. Umarız ki en kısa zamanda toparlar. Poğaçaya bak, ben poğaça yiyorum sürekli. Poğaça gibi oldum.
4: Güncel Saran Show.
3: O kadar kolaydı değil mi?

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi
3: beni sevmedin? Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama. Renta Car. Gecelerin şehvetinde.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: 80 yaşına giren Trump sağlık kontrolünden geçecekmiş. Elindeki morluklar, bilmem neresi de bilmem neylikler, hepsi böyle bir tekrar elden geçirilecekmiş galiba. Elindeki morlukların elden geçirilmesi. Trump abi, ver şu elindeki morlukları bir elden geçireyim ya. Beyaz Saray, Amerika Başkanı Donald Trump'ın yıllık diş ve sağlık kontrolünden geçeceği açıklandı. Aman ne büyük haber. Trump önümüzdeki ay 80 yaşına girmeye hazırlanıyor. Ya 80 yaşında yani şey bir adamın, böyle sapık bir adamın, psikopat, yani dünyanın en kötü insanlarından bir tanesinin bu kadar böyle göz önünde olup aman efendim sağlık kontrolünden geçecekmiş bilmem ne falan filan, ne bileyim yani her söylediği olay oluyor. Bilmem ne hoşuma gitmedi. İran'ı yerle bir edeceğiz. Medeniyeti yok edeceğiz. Sürmüz boğazını açtım kapadım. Açtım kapadım. Aç kapa. Açamazsın kapayamazsın. Aç aç kapa bilmem ne bilmem ne. Yani ne üzücü ya. Böyle insanların bu kadar böyle dünyaya hükmetmesi, göz önünde olması, popüler olması, el üstünde tutulması, kral olması bilmem ne olması. Aslında bu insanların çoktan yıllar yıllar yıllar öncesi de ununu eleyip çiftlik evlerine çekilip orada... Neyse. Dünyada bu düzen değişmeli arkadaşlar. Bak 80 yaşına gelmiş adam. Ya senin ne işin var orada kardeşim? 80 yaşına gelmiş bir insanın bilişsel yetenekleri nedir yani? Ne olabilir yani? Ya ben bile bak 47 yaşındayım abi. Ben bile bilişsel yeteneklerimin zayıfladığını hissediyorum son zamanlarda sanki. O kadar değil de. Yani ben bile, bana deseler ki mesela çık şey cumhurbaşkanlığı yap, başbakanlık yap bilmem ne. Abi... Birazcık yaş geçti gibi diye düşünürüm ya ben bile. Ben bile. Yani böyle ya, bir insanın bilimsel olarak zihninin en keskin olduğu yaşlar hangi yaşlardır abi? Dünyada böyle bir düzen olsun ya. Mantıklı olan o değil mi yani? Keskin zihinli. Ya tecrübe de önemli tabii de. Yani hem zihninin keskinliği gitmemiş olacak. Bir yandan da tecrübe olacak. Zirve noktalar hangi yıllardır? 40 küsür, 50 küsür, 50 küsür yaşlar falan olabilir belki mesela. Hem tecrübe hem zihin de güzeldir yani. Zihnin güzel olması.
1: Tuncay Saran Show.

Çok önemli bilimsel bir keşifte bulundum şu an arkadaşlar. Yazın bunu. Hatırlayamamak bulaşıcı bir şey. Bir film izledim evde Emine ile beraber. Ve film bittikten sonra sadece en fazla birkaç saat geçti. Mutfakta bir şeyler hazırlıyoruz. Ve sonra şöyle bir şey söyledim. Biz dedim bugün hangi filmi izledik? Şu anda hatırlamıyorum dedim. Böyle kaldı. Düşünüyorum bir yandan ama asla yok. Sadece birkaç saat önce izlediğim filmi hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Böyle kalmış vaziyetteyim. Beyin durmuş halde. Onun şak diye filmi bana söyleyeceğini sandım. Durdu böyle bakıyor bana. Güldü. Biz dedi hangi filmi seyrettik hakikaten bugün ya? Şaka gibi. Karı koca karşılıklı bugün hangi filmi seyrettiğimizi hatırlamıyoruz. Dur dedi. Dur. Tamam dedim duruyorum. Bulacağım bir dakika. Bir yandan ben de düşünüyorum ondan önce bulmaya çalışıyorum. Heh dedi şu animeyi izledik senin adın. Dedim evet ya. Bu arada süper film. 2016 yılı yapımı bir anime. Senin adın inanılmaz bir film. Senin adın diye aratın. Gerçekten o kadar çok beğendim ki. Ben muhteşem buldum filmi. Çok etkilendim. Çok beğendim yani. Yani benim için mesela tekrar seyredilebilecek bir filmdir yani. Eşim de beğendi. Güzel film dedi. Benim kadar abartmadı ama ben abarttım biraz. Yani bence abartmadım ama çok beğendim yani ben. Tavsiye ederim.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Kadınlar mı erkekler mi daha çok kaza yapıyor? İstatistikler ortaya çıkmış arkadaşlar. Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştıkları kaza oranları ve kaza neticesinde ortaya çıkan maliyet başına istatistikler belli olmuş. Hiçbir şey demeyeyim, istatistiklere bakalım bakalım. Bakalım. Özellikle 18-25 yaş grubu hem kasko hem trafik tarafında hasar frekansında öne çıkıyormuş arkadaşlar. Hasar frekansında öne çıkmak. Kadınlar %17.1, erkekler %16.9 oranında kaza yapmışlar 2026'nın ilk 3 ayından. Trafik sigortası da kadınlarda %6.5, erkeklerde %6.4 olmuş. Bu ne demek abi? Trafik sigortasında kadınlarda %6.5, erkeklerde %6.4. Hasar frekansı ne abi? Tabirlere ve şeylere bak, cümlelere bak yani. Trafik sigortasında hasar frekansı. Kadınlarda %5.1, erkeklerde %4.3, 26-30 yaş arası. Neyse, az çok anlıyor gibi izleyen rakamlardan. Yani birçok yaş grubunda kadın sigortalılar frekansta daha yüksek deniliyor. Abi ne bu tabirler? Bu ne demek ya?
3: Frekansta daha yüksek kadın sigortalılar. Yani böyle kadınlar daha çok kaza yapıyorlar diyemedikleri için alınmasınlar diye kadın sigortalılar frekansta daha yüksek mi denilmeye çalışılmış. Anlamadım bu ne demek yani.
2: Ancak maliyet tarafında tablo değişiyor. Trafik sigortası da dosya başı toplam maliyeti 18-25 yaşta erkeklerde 202.2 bin TL, kadınlarda 176.2 bin TL. Çok da anlamadım ama yani şöyle bir hissiyat belirdi bende. Şu mu demek acaba yani? 18-25 yaş arası kadınlardan erkekler çok daha fazla kaza yaptıkları zaman hasarlı kaza yapıyorlar. Yani bam diye geçiriyorlar genç erkekler. Kaza yaptıkları zaman. Kadınlar birazcık daha fazla yapıyor. Çok büyük bir farklı olmasa da. Ama erkekler yapınca kadınlardan daha fazla hasara neden oluyor gibi bir tablo çıkıyor. Sanki bilmiyorum. Benim eyorlamam bu kadar.

İran savaşı ambalajları siyah beyaza çeviriyor. Düşünsenize böyle bir şey olduğunu. Markete gidiyorsunuz arkadaşlar. Mürekkepten dolayı bu arada. İlk önce haberin içini bir açalım, ondan sonra bu fantaziyi kuralım. Atıştırmalık üreticisi bilmem ne İran savaşı nedeniyle yaşanan mürekkep sıkıntısı yüzünden ambalajlarını siyah beyaz hale getiriyormuş. Vay be, çok ilginç değil mi? Japon atıştırmalık üreticisi bir üretici firma İran savaşı nedeniyle yaşanan nafta kıtlığının mürekkep tedariğini olumsuz etkilemesi üzerine, yani işte kıtlık, bir mürekkep sıkıntısı varmış yani sözünüzü. Patates cipsi de dahil olmak üzere amiral gemisi ürünlerinin ambalajlarında siyah beyaz tasarıma geçecek. Çok eğlenceli değil mi? Sıkıntılı bir durumun bir yansıması aslında. Düşünsene, bir AVM'ye gidiyorsun. Hep olmaz da. Şimdi bir kere bunu görsen, mesela AVM'ye girdim, bak ne kadar ilginç değil mi? Hani bakıyorsun böyle. Bütün firmaların olmaz da. Söz birliği etseler diyelim ki, öyle marketteki bütün ürünlerin siyah beyaz olduğunu düşünsene abi. Siyah beyaz bir film gibi. Yani siyah beyaz bir film içindeymişsin gibi. Böyle konsept bir mağaza kurulsa ya. Her şey siyah beyaz. Bu tek bir firma yani. Hepsi nasıl söz birliğiyle siyah beyaz olacak? Böyle bir şeyin imkanı yok yani. Baştan hani hoşuna giderdi. Onu demeye çalışıyordum az önce. Bir giriyorsun, her şey siyah beyaz. Birbirinin aynısı böyle. Tabii baştan hoşuna giderdi. İlginç gelirdi ama sonradan 3-5 defasından sonra olan, nerede o eski renkli ambalajlar? Her şey rengarenkti. Markete gittiğin zaman falan filan gibi bir duygu da uyanmaya başlar elbet. Japonya'da böyle bir şey olmuş. Bir atıştırmalık firması böyle bir şey yapmaya karar vermiş. Bu değişiklik 25 Mayıs'tan itibaren gönderilecek ürünlerde 14 ürünü etkileyecekmiş.

0: TikTok fenomeni Selda'dan milyonluk hediye cevap. Parası yoksa yayınıma girmeseydi. TikTok'ta Selda ismiyle yayın yapan fenomen canlı yayınlarda hediye topladığı ve dolandırıcılık iddialarıyla gündemde. Gökmen Bey diye birisi varmış. Dragon yolladım, milyonlarım gitti demiş. Abi yollamasaydın. Çok basit. Yollamasaydın. Niye yolluyorsun? Ne işin var abi senin? Kaç yaşında adamsın, TikTok'a giriyorsun, iki şey göreceğim diye. Yani ben hakkımı istiyorum, 5-6 icra dosyam var diye isyan ederken oğlu Mert de babasının evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürdü. Abi çok acayibiz ya. TikTok'ta kıvırtan kızlara, kadınlara hediyeler, paralar yatırmak, iflas etmek, evini, arabasını, tarlasını satmak. İnanılır gibi değil ya. Kim size para gönderin dedi kadına. Göndermeseydin abi.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek
5: market. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go Shampoo 650 ml μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars da her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin, gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
3: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: zamanın durduğu, duyguların en âlâ halini aldığı o özel saate hoş geldiniz.
1: Meşk-i âlâ başlıyor.
2: Meşk-i âlâ.
0: Hayatın tüm gürültüsünü dışarıda bırakan, şarkıları sadece dinleten değil, hissettiren bir ses. Arabeskin en asil duruşu. Meşkin en derin yankısı. Şimdi ruhunuzu dinlendirme vakti. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ başlıyor.
2: Meşk-i Âlâ.

Herkese merhaba. Bugün Perşembe ve Meşki Ala başlıyor. 21 Mayıs Perşembe gününe, günün en güzel saatlerine, bir de benim kalbime hoş geldiniz. Gönüllerin Radyosu'nda Meşki Ala başlıyor. Canlarım, maharet, güzeli görebilmek, sevmenin sırrına erebilmektir. Cihan alem bilsin ki en büyük ibadet sevebilmektir. Ben de cihan alem bilsin isterim ki benim ibadetim sizi sevmek. Hoş geldiniz. Gönlüme de, gönüllerin radyosuna da, Meşki Ala'ya da hoş geldiniz. Program başlıyor.

Bir denizde damla olursunuz göze görünmez. Bir ormanda ağaç olursunuz sayılmazsınız. Bir gökyüzünde yıldız olursunuz gözden kaçarsınız. Fazlasını verdiğiniz hiçbir yerde hiç kimse sizin değerinizi bilmez. Bana gönderdiğiniz mesajlarda işte ben her şeyi yapıyorum ama sevdiğimden bir türlü hak ettiğim değeri göremiyorum diyenler çoğunlukta. O yüzden de yani anlaşılmak için siz de herkese hak ettiği kadar değer vereceksiniz. Fazlasını yaptığınız hiçbir yerde kadir kıymet bilinmez. Dünyanın kanunu gibi bu. Görünmez bir kanun gibi canlar. O yüzden önce siz kendinizi seveceksiniz.

0: Dertlerin en asil, şarkıların en âlâ hali.
1: Kendini seven herkese çok güzel eserler armağan edeceğim. Onları sıraya koyduk. Hem benim seçtiğim hem sizin dinlemek istediğiniz güzel eserlerimiz var bugün. Yani harika bir playlistle huzurunuzda olduğumu söyleyebilirim ama dinlediğimiz her eser vallahi canlar. Duygusal gelişimimize de katkı sunacak. Onu da söyleyeyim programın başında. Ve İstekler için Instagram üzerinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin, Hatice Duyar adıyla. Hadi bakalım yine güzel bir istekle devam edelim.
2: İtirazım var bu zalim kadere.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

21 Mayıs Perşembe gününde Meşki Ala devam ediyor. Nasıl mı? Aşkla aşk. Aşkla devam ediyoruz programa. Öyle gücenik olanlar, kalbi kırık olanlar var aramızda. En çok da en sevdiğimiz kırıyor değil mi? Bu ne menem bir aşk dedirtiyor bize yaşadıklarımız. Ama onlarca cümle kurup hiçbirini söylemeden susmaktır değil mi kırgınlık? Böyle içten içten konuşuruz ama ağzımızı açıp da ona bir kelam laf etmeyiz. Bu arada laf diyemiyordum neredeyse ama dedim çok şükür. Mevlana şöyle başlardı. Allah'ım günümü mahvedecek, huzuruma göz dikecek insanlardan uzak eyle beni. Bunu biz kendimize uyarlayarak söyleyelim. Allah'ım bugün sevdiceğim üzmesin beni, kırmasın kalbimi diyelim ve Meşki Ala'ya devam edelim. Sen...

Benim her zaman bir duam var. Hep yolumuz güzel insanların ve güzel insan kalplerinin içinden geçsin diye. Ama bu her zaman istediğimiz gibi olmayabiliyor. Yoksa bu kadar kırılmazdık, yoksa bu kadar incinmezdik, değil mi? Yani ne oldu bize böyle hafta sonuna doğru giderken ay birden duygusallaştık mı? Hadi gelin güzel bir eserle devam edelim. Ardından yine derin duygular bizi beklesin. Bekliyor da zaten. Biz de gideriz o derin duygulara. Ama şimdi çok güzel bir istek var sırada.

Perşembe bugün program devam ediyor. Dünden bu yana o kadar özlemişim, o kadar özlemişim ki sizi. Doğrusunu isterseniz burada olmanın keyfiyle Meşki Ala'ya devam ediyoruz. Bugün denk geldiğim bir yazı var. Uzunca bir yazıydı. Bazı bölümlerini özetledim. Şimdi size onu aktarmak istiyorum canlarım. O kadar güzel ki sanırım dinleyince bana hak vereceksiniz. İsterdim ki insan biraz sevgi görünce uzaklaşmasın. Değer verildiğini hissedince bunu suistimal etmesin. Samimiyet karşısında ölçüsünü kaybetmesin. Biraz olsun elindekinin kıymetini bilsin. Bu zaten elinde rahatlığıyla elindekini değersizleştirmesin. Ama insan çiğ süt emmiş nihayetinde diyor. Devam ediyordu yazı ama ben esere geçmek istiyorum.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

dedim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim.

0: sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attığım, yaktığım, kırdığım olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: O kadar hevesli dinletiyorum ki size istekleri. İnanılmaz heyecanla da okuyorum gönderdiğiniz mesajları. Programa Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından çok güzel istekler gönderiyorsunuz. Bir kere varlığınız çok değerli benim için. Varlığınız çok kıymetli. O yüzden de varlığınıza şahit olmanın, programı dinliyor olduğunuzu bilmenin keyfini yaşıyorum galiba. Yine beni şımartıyorsunuz, öyle söyleyebilirim. Ama ne yapayım, içimden geliyor. Ben de içimden gelen her duyguyu sizinle paylaşmayı seviyorum. Hem de çok seviyorum, biliyorsunuz değil mi canlarım? Unutma.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuanilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Kimseye değil, sana isyanım.
1: Günün telaşından yorulan kalplere bir âlâ meşk molası. En sevdiğiniz şarkılar Hatice Duyar'ın samimi anlatımıyla hayat buluyor. Arabeskin zirve noktası. Meşkin son durağı. Hatice Duyar'la Meşk-i Âlâ bu frekansta.
2: Şimdi aslında bazen hani böyle inciniyoruz, kırılıyoruz, sevdiğimiz bizi bir türlü anlamıyor, kendimizi ona ifade edemiyoruz diyoruz ya. Çok sevdiğim bir söz var. Cemil Meriç diyor ki, üstad bize diyor ki, üslubunuz kimliğinizdir. Nereye gidersek konuşmalarımızla, tavrımızla kendi kalitemizi koyuyoruz aslında ortaya. Siz de biliyorsunuzdur, buna benzer çok sözler var ama insanların size karşı kurduğu cümleler ve yaptığı davranışlar canlarım sizin değil. Bakın, gerçekten onların kalitesini belirler. Sadi Şirazi ne diyordu? Hatırlayalım. Lafta ölçü bilmeyen, edepsizlikte sınır tanımaz. Diyorum ya, işte üslup kimliktir. Her insan kendine yakışanı yapar. Yani bu güzelliğin üzerine de güzel bir istek iyi gider. Uyku.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

Sen bilirsin, güzel bir kelime değil mi? Daha doğrusu iki kelimeden oluşan bir cümle. Sen bilirsin. Bu ne demek aslında biliyor musunuz? Sıfır sorumluluk, sonsuz huzur. Hani biz böyle sevdiğimizin hayatına çok karışırız, çok müdahil oluruz, her şeye dahil olmak isteriz. Sen bilirsin diyelim yahu. Sen bilirsin demek ne diyorum bakın. Sıfır sorumluluk, sonsuz huzur. Yani biz sen bilirsin diyemiyoruz da ilişkilerimizde genelde ille de ben bilirim diyoruz. Kavgalarımızda bile öyle. Kırgınlıklar o yüzden büyüyüp gidiyor. Sen bilirsin diyelim. Yanı sıra arada bir haklısın diyelim. Haksızken bile haklı olmaya çalışma çabamızı da ben hiç anlayamıyorum doğrusu.

Vallahi güzel kelime. Sen bilirsin güzel kelime canlar. Bir daha söyleyeceğim. Sıfır sorumluluk, sonsuz huzur. Kim ne yapmak isterse, gönlü nerede hoş olacaksa bırakın orada olsun yahu. Zorla güzellik olur mu hiç? Rızasız bahçenin gülü derilir mi hiç be canlar? Kimseyi yolundan çevirmek gibi ya da hani kendimizi birine ispatlamak gibi bir çabamız olmasın. Kimseyle yarış halinde de olmayalım. Ben hep zaten kendi halimizin en iyi versiyonuna gidebilmek için cümleler kuruyorum ya programda. İşte o yüzden de ataların sözünü arada hatırlatmak faydalı. Eskiler sen bilirsin deyince kavga gürültü çıkmazmış derler. O yüzden öyle çok kızdığınız zamanlarda da sen bilirsin demeyi deneyin derim canlar.

0: Sadece dinleme. Meşket.
1: Üslup her şeydir. İnsan kendisine, kendi kalitesine yakışanı yapar. Bunu bilir, bunu söylerim. Aldığı terbiyeye göre de davranır. Çünkü bir insanın üslubu sesi kadar kendine has, parmak izi kadar özeldir canların. Sözcükler bir ressamın tuvaline dokunan fırça darbeleri gibidir. Nasıl söylediğin, nasıl ifade ettiğin, ne söylediğinden daha derin bir iz bırakır. Üslup bir insanın iç dünyasını dışa vuran en pürüzsüz aynadır. Güzellik orada saklıdır. Bir cümlenin nazik bir dokunuşunda, bir kelimenin yumuşacık tınısında. Çünkü unutulmaz olan ne söylediğin değil, nasıl hissettirdiğin.

0: λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go Shampoo 650 ml μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Radyo City sunar. Saat 22.
5: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
6: Rodom Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodom Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm, olursa olsun.

koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama, ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Canlarım çok teşekkür ediyorum hepinize. Güzel güzel mesajlar gönderdiniz. Çok güzel katılımlar gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum o berrak gönüllerinize, sevgi dolu kalplerinize çok çok teşekkür ediyor ve 21 Mayıs Perşembe gününde de Meşki Ala'nın sonuna geldiğimizi söylemek istiyorum. Yarın yine berrak bir günde berrak sevginizin, berrak kalbinizin güzelliğiyle sizleri radyo başında beklemek istiyorum. Eğer internet üzerinden dinliyorsanız da internet aracılığıyla programa davetlisiniz, onu da hatırlatayım. Şimdi bugün programı final isteklerine geçerken Paul Coelho'nun bir sözüyle bitirmek istiyorum. Çok severim onun kitaplarını da önermiş olayım bu arada. Çiçekler hiçbir şeyin kalıcı olmadığını öğretir bize. Ne güzellikleri kalıcıdır, ne solgunlukları ne de kokuları. Çünkü sonradan yeni tohumlar verirler. Mutluyken de, üzgünken de bunu hatırla. Her şey geçip gider, yaşlanır, ölür ve yeniden doğar. Biz de yarın yeni günde yeniden doğalım, umutlarımız yeşersin ve Meşki Ala'da tam program saatinde buluşalım. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferosum bilirsin.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: Hayallerinizdeki arabaya sahip olmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. EVIP Cars'ta her bütçeye ve zevke uygun geniş bir ikinci el araç filosu sizleri bekliyor. İster aileniz için geniş bir araç, ister ekonomik bir model, isterseniz de gösterişli bir sedan arayın. EVIP Cars'ta her marka ve model araçları bulabilir, dilediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Tüm araçlarımız sıfır sorun garantisiyle sizlere sunulur. Hemen harekete geçin. Gelin sıfır ayarında ikinci el araçlarımızı yerinde görün, test sürüşü yapın ve hayalinizdeki araca hemen sahip olun. Size en uygun aracı bulmak için şimdi bizi arayın. Telefon numaralarımız 694 86 30 829 694 70 83 362. Adresimiz Merarhias Seron 53 İskeçe yolunda Tatlıcı Nedimlere karşı. Komotini.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Sen yüreğimin çayırlarında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibusla taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak, ne farkı?

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 22,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Wash and Go Shampoo 650 ml μόνο με 2,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Hiç mi beni sevmedin?
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları
4: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
5: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım olur.
4: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

Ja, das ist ja.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.